Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

0: En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

0: Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen yayında.
1: Biyomer efendim.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde haftanın son programında sizlerle birlikteyim. Bendeniz Ali Süzen. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. An itibariyle Viyana'da 9 derece sıcaklık var. Gece 6 dereceye kadar sıcaklıklar düştü. Bugün en yüksek 18 derece olarak bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir gün bizleri bekliyor. Sonbahardayız ama sanki kış gibi birden havalar soğudu. Ama hafta sonu tekrardan sıcaklıklar yükselecek, 23 dereceye kadar çıkacak. Gece de en düşük 11 derecelerde olacak, bilginiz olsun.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da. Bowl Kebap Pandorf'ta. Pandorf Outlet'in girişinde. Gerçeği yalansa rüyası nedir? Gloria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'ya getiriyor, sizlerle buluşturuyor. Kaliteye uygun fiyat almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Mobilya 10. ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte.

Ayrıca Star Ryzen, Yasin Akboğa kardeşime, Flortek Yasin Tekbaş, Greseray Tayfun, Tayfun Dağ kardeşimize, Ötzi İnstallatör Serdar kardeşimize, Esinfo Şahin kardeşimize, Dimare Bessam'a. Bessam güzel Türkçe konuşuyor bu arada. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi Yasin Tekbaş kardeşim o kadar serisin ki inanılmaz bir şey. Dün kendisine de yazdım ya, dedim bir düşseydi. O kadar mı seri olur insan ya? Yasin dinliyor musun? Yasin Tekbaş. Kankam ya.

Bakalım kimler bizimle birlikte, kimler mesajları gönderdi. WhatsApp yukarıdan aşağı komple yemyeşil. Yeşillik arayan WhatsApp'a baksın. Tam bana göre, kilo vermek isteyenler için. Her taraf yeşillik. Uyuyormuş Yasin. Tüh ya. Dündar dedi ki uyuyor dedi. Onca da güzel söz söylediydim ha. Hepsi boşa gitti. Bakalım top 5'te kimler var bugün? Bir ekran görüntüsü alayım da.

sonra dönüş. Dündar yazmış. Yasinsiz bir günden herkese günaydınlar. Günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırdır, Yasin bu sıralar iyi kaytarıyor ama. Patronunun tadını çıkartıyor.

0: Mannersdorf.
1: Sıktırmış kemeri canım.
0: Aleykümselam Mustafa abi, hayırlı cumalar, iyi yayınlar Ali kardeşim diyor. Eyvallah abi, sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sıradaki bütün güzel eserler Viyana FM dinleyenlerine ve size gelsin, çalışanlara da armağan ediyorum diyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Mahmut günaydınlar, Mahmut Akçagöz, ben Mahmut. Mahmut hocam. Mahmut hoca. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Mahmut, güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Nurdan günaydınlar. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah Nurdan, güzel, musmutlu bir günün olsun.

Tamer günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin abi, sesindeyiz tabii ki diyor. Eyvallah Tamer, günün güzel olsun. Raşit günaydınlar, Ali Bey merhabalar, hayırlı cumalar diliyorum size ve tüm dinleyicilerime. Saygılarımla diyor, ben Raşit. Zaten yazmana gerek yok Raşit, sen bir cümle yazsan herkes seni tanır, tanımayan çıkmaz.

Aziz Başkan, günaydınlar. Ali abi, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Aziz Başkan. Haydar'ım, günaydınlar, hayırlı günler, hayırlı bereketli cumalarımız olsun. Eyvallah Haydar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Murat Erdatlı, günaydın abi, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, bereketli günler herkese diyor. İyi yayınlar diliyor bana da. Eyvallah Murat abi, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Rıza, günaydınlar kardeşim. Neredesin sen Rıza ya? Bayağıdır sesin solun çıkmıyor, hiçbir yerde yoksun. Deme şimdi arabam bozuldu falan. Şerife, günaydınlar. Şerife müdüremiz de bugün erkenci. 7'de atmış mesajı, vay be. Patron günaydın, Viyana FM'ciler günaydın. Herkese güzel bir gün, hayırlı cumalar diliyorum diyor. Eyvallah, sağ olasın. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor. Sağ olasın, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Burak, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. İbrahim, sana da günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nihal Hanım, günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyor, sağ olsun, var olsun. Güne de bir söz bırakmış: İncitme kimseyi, dünya fanidir, ne zaman gelir bilinmez, ölüm anidir. Vay be. Hikayenin sonunda hepimiz 2 metre toprak sahibi olacağız arkadaşlar. Kaçış yok ondan. Tabi bunu bilmekte her zaman fayda var. 6.59'da mesajlar düşenler var. Gülay Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, tüm dinleyenlere güzel bereketli günler olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Suat günaydınlar. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Suat, Schwarzapango. Turgut aleykümselam, hayırlı cumalar, bereketli günler diliyor. Sağ olasın, işin gücün rast gelsin.

Bayram, aleyküm selam. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Hanemiz sağlıklı ve huzurlu. İşlerimiz bereketli, ibadetlerimiz makbul, dualarımız kabul olsun. Eyvallah. Amin inşallah. O duanın ikinci bölümünü yayının sonuna doğru yapacağız artık. Bayram, yolun açık olsun, güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Mezar taşlarında, urgan uçlarında, bir Eylül'se desin sen, ay bulaşmış da başlar. Aydın Türeyen, günaydınlar abi, hoş geldin. Aydın abi, erkencisin, süper. Hasan, günaydınlar Hasan. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Cümleten işimiz rast gelsin inşallah diyor. Eyvallah Hasan'ım. Aleyküm selam Ekrem. Öncelikle hayırlı sabahlar. Cumamız mübarek olsun. Musmutlu, sap sağlıklı günlerimiz olsun. İşe yeni başladık diyor. Branch Shoot Teknik. İş arkadaşlarımın selamları var. Ve aleyküm selam. 20. bir yandan Fikret Yılmaz. Ve Ekrem Yazıcı, kucak dolusu sevgiler, selamlar. İşimiz gücümüz rast gitsin. Eyvallah. Fikret ve Ekrem, kolay gelsin. Güzel bir gününüz olsun arkadaşlar. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerimize, sevenlerimize ve sizlere armağan ediyoruz. Kolay gelsin. Allah'a emanetsiniz. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Bugün biraz slow başladık. Birazdan yol durumuna göz atacağız hızlıca. Açıkçası trafik beklemiyoruz. Bugün trafik yoktur büyük ihtimal ama olsun.

Cansu günaydınlar. Ali abi yayınlar. Herkese de hayırlı cumalar diliyor. Sağ olasın Cansu. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aydın Barut abi günaydınlar. Aleyküm selam abi, hayırlı cumalar. Musmutlu bir sabah diliyor. Sağ ol abi, işin gücün rast gelsin. Pet Shop. Onur aleyküm selam kardeşim. Günaydın, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum. Bir Fener'e bir sana hastayım abi diyor. Eyvallah Onur'um, güzel bir günün olsun. Selma Hanım günaydınlar Nevşehir. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin diyor. Eyvallah. Safranbolulu Selma Hanım ama Nevşehir'de yaşıyor. Orhan Kaptan aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumamız da mübarek olsun diyor. Sağ olasın Orhan Kaptan. Neredeymiş? Salzburg tarafında. Şöyle resme bir baktım. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Abi Richtung nach Salzburg. Hayırlı yolculukların olsun, yolun da açık olsun Orhan Kaptan. Aysel Hanım günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar, iyi yayınlar Ali Bey diyor. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aysel Hanım'ın maşallah var son günlerde. Performans iyi. Erken saatte geliyor. Beytullah günaydınlar kardeşim. Keyifli yayınlar diliyor. Sağ olasın. İşin gücün rast gelsin Beytullah.

Şimdi top 5 listemize geldik. Dur, şunu da okuduktan sonra top 5'e geçeceğiz. Sadık günaydınlar, cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık, işin gücün rast gelsin, kolay gelsin. Sadık adı gibi Sadık, hiç şaşmaz. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Gürcan abi var. 5 numaradan listeye giriş yaptı. Kahvesiyle birlikte tabii. Kahvesi olmazsa gelmez Gürcan abi. Abi biz hepimiz çay içiyoruz. Gürcan abi hep kahve içiyor. Şaşmıyor. Kardeşim günaydın, hayırlı cumalar. Eyvallah Gürcan abi. Güzel, musmutlu bir gün olsun. Geunt odach. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Gülşen Hanım var. Günaydın, hayırlı, bereketli, dualarımızın kabul gördüğü cumalar diliyorum hepimize diyor. Sağ olasın, hoş geldin. Vallahi Gülşen Hanım tebrik ediyorum. Kurtlar sofrasında ilk 5'e girmek. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 3 numarasında Zuhal abla var. Birinciliği de var bu hafta. Günaydın, kolay gelsin. Cümlemize hayırlı cumalar ve güzel bir gün diliyorum inşallah diyor. Sağ olasın Zuhal abla, hoş geldin. Vallahi seni de tebrik ediyorum. Bir birincilik, sonra sürekli listeye girmek falan. İşin sırrını çözmüş gibisin. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Yıldız Hanım var. Günaydınlar herkese. Kısa bir aradan sonra ben geldim diyor. Maalesef başka bölümde çalıştım. Orada telefon kullanamadım. İyi yayınlar diliyorum. Dinlemediğim günler hiç enerjim yoktu diyor. Vay be. Yıldız Hanım günaydınlar. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Önce iş, sonra muhabbet arkadaşlar. İş olmadan hiçbir şey olmuyor. Önce sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun, işimiz, gücümüz yerinde olsun, muhabbeti her daim ederiz. Ve geldik top 5 listemizin 1 numarası bugünün en hızlı mesaj göndereni. Nihat Şeker, Best Bike. Nihat'ım tebrik ediyorum, helal olsun sana. Vallahi en az bugün 30 üzeri mesaj vardı. 7'de, tam 7'de telefonuma düşen ilk sırada Nihat var. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Ali abi. Süp süper günümüz olsun inşallah. Süp süper, kop kolay, müs mükemmel, hap hayırlı, bes bereketli, sap sağlıklı. Daha ne var? Hap harika. Bir günümüz olsun inşallah. Tebrik ediyorum Nihat. Bugün sen seçiyorsun günün şarkısını. Müjde abla günaydınlar. Hayırlı cumalar. İçimiz karardı sabah sabah slow müziklerden diye. Sorma ya. Bugün böyle bir liste yaptım. Birazdan hareketleneceğiz. Az kaldı. Ya çoktan beri çalamıyordum. Biraz slow çalalım. İlk saatte böyle olsun. 2026 çıkışlı bunlar. Yapay zekalı bir çoğu. Mehmet Bey günaydınlar. Hoş geldin. Hayırlı işler, hayırlı cumalar. Musmutlu hafta sonlarımız olsun inşallah diyor Salzburg'dan. Çok teşekkür ediyorum. Senin için Salzburg. Hakan'ım günaydınlar. Ala abi hayırlı sabahlar. Eyvallah Hakan'ım. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay komen, kolay gelsin. Emrah müdürüm geldi. Mega süpermarket 23. Viyana. Günaydın Ala abim, günaydın Viyana FM. Şu an dinleyen ve Viyana FM'i seven herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir cuma günü diliyorum diyor. Mevlam herkese hayırlı cumalar nasip etsin. Eyvallah Emrah'ım. Senin de güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Allah kolaylık versin.
hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Mega Süpermarket ailesine. Dereceye giren tüm bayan arkadaşları tebrik ediyorum diyor Nesrin Hanım. Pozitif ayrımcılık yaptı. Hep Demet'in suçu bunlar var ya, hep. Gözlerimle uyanıp sensiz geçen yılların acısını çıkar. Beklemedeyim Nihat. Öncelikle ablalarımı tebrik ediyorum. Sonra Nihat abi ve Gürcan abimi tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Suat. Beni yalnız bırakma, sen bile bilemezsin ne kadar tutkunum. Vay Nihat, hadi bakalım. Nihat da çözmüş bu işi. Nihat buna reklam yazarım, hiç şansın yok.

Bugün yine güzel bir günün konusu olacak arkadaşlar. Hazırladık. Bugün hızlı bir giriş yapacağız. Nihat abiyi tebrik ederim. Artık birinciliğin üstüne bir bisiklet, bak bisiklet değil, bir bisiklet hediye eder yani bana diyor. Raşit, İstanbul'da deniz manzaralı bir mezar var kardeşim. Biraz tepede mepede olsun ama deniz manzaralı. Tebrik ediyorum dereceye giren hanımefendileri. Tabii ki diyor günün birincisini ve beşincisini. Gürcan abi de tebrik ediyor, Şerife müdüremiz. İşte bu ya, centilmen olun biraz. Vay be Murat abi, tüm Viyana'ya, sadece Viyana'ya değil, Niederösterreich, Salzburg, Oberösterreich. Herkese şarkı yapıyor. Murat abi artık bestekar. Aşkın Tuna'yı biliyorsunuz. Bizim Tuna Can Tuna'nın babası Aşkın Tuna. Yani Türkiye'de tanımayan yoktur. Söz yazarı. 2000'in üstünde söz ve bestesi var. Murat abi Aşkın Tuna'yla aynı masada yemek yediği belli oluyor. Rakip oldu ona. Geçecek onu. Dur dinletelim bakayım. Bir verelim abi yayına. Şuradan bir saniye, ama veremiyoruz. Önce bir ayar yapayım, ondan sonra yayına vereceğim.

Murat abiye bu gidişle bir tane program yaptıracağım. Tamamen Murat abinin kendi ürettiği şarkıları çalsın. Telif hakkı falan da olmaz. Rahat rahat geniş geniş takılırız. Best Bike. Bak sözlere bak. Herkes için doğru bisiklet. Yürüyüş Murat Erdat'lı mikrofonla ritmi yüksel. Bir de Murat Erdat'lı mikrofonda bak bak bak bak sözlere bak. Ya Murat Erdat'lı. Base Bike kalitenin adresi. Bisiklet süren herkese şiddetle tavsiye ederim. Hem Nihat kardeşimizi hem abisi Ayvaz abi de orada. Ya işinin her zaman arkasında, onu öncelikle söyleyeyim. İnsani olarak zaten 10 numara 5 yıldız. İş olarak da aynı şekilde. %100 memnuniyet garantisi veriyorum arkadaşlar size. O derece söyleyeyim. Daha ne söyleyeyim ya. Malum belediye de her yere bisiklet yolu yapıyor. Ne kalıyor size? Bisikleti sürmesi kalıyor. Başka bir şey yok. Yani alacaksın bisikleti, süreceksin. Dur şu şarkıyı da dinleteyim abi. Harbi bugün çok yavaş oldu ya. Şuradan şuraya geçelim. Hemen hızlandıralım.

Onu anladık Raşit. Bisiklet değil, sizin orada pisiklet diyorlar ona. Rabia günaydınlar. Abi hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mega Emrah, sebze bölümünde çalışan Ramazan kardeşime selam söyle diyor Bayram. Eyvallah Bayram. Emrah, selam söylemeyi unutma bak. Üzerinde kalmasın. Şerife Küçük, günaydınlar canlar. Herkese musmutlu, besbereketli, hayırlı cumalar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Home office mi yine bugün? Şerife Küçük. Dereceye giren herkesi tebrik ederim diyor Cansu. İsrafil, günaydın kardeşim. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum abi diyor. Tüm dinleyenlere selam olsun ve aleyküm selam İsrafil. Özırmak Bekaray Market Niederösterreich'te. Abi herkese yaptın şarkı, bir şu gariban kardeşine yapmadın ya diyor. Kim abi? Bir şarkı da bana yapaydın abi ya. Bana yaptı ama Allah için, Murat abi bana da şarkı yaptı. Sanma ki herkes ben gibi saracağım. Bu gibi şart sorun olacak. Yap şu garibana da bir şarkı. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Keyifli vakitler olsun. Cumamız ve günümüz hayırlı, huzurlu, mutlu olsun. Dualarımız ve ibadetlerimiz kabul ve makbul olsun inşallah. Rabbim tekrarının daha güzellerini hepimize nasip etsin. Derece yapan bütün hanımefendileri tebrik ediyorum. Zirveler her zaman biz hatunlara çok yakışıyor. Hadi böğün, beyefendileri de tebrik edeyim diyor ya. Ne öğreceksin işte? Böğün cuma ya, sevap işlemek lazım. Sevinsin abilerim diyor. Bu mesajı sizce kim yazmıştır arkadaşlar? Hadi bir soralım, hep soruyoruz. Bu mesajı kim yazmıştır?

Vay, Raşit Türkçe konuşuyor ama daha öğrenecek diyor. Haydar abisi öğrenecek Raşit. Daha yavaş yavaş oluyor bir şeyler. Başımla gözüm üstüne Allah'ın selamını sevdiğimiz çalışma arkadaşlarımıza iletiriz seve seve diyor ya. Emrah, müdür olmak kolay değil, ileteceksin. Mega Emrah. O bu değildi arkadaşlar, bu Türkiye'deki Emrah. Geçen günü çok takıldık. Vallahi herhalde bir ay radyoyu dinlemez artık. Adam 22. bir yanındaki sevdiğim diye bir baktık 21. bir yana taşımış sevdiğini. Nerede olduğunu bilmiyor sevdiğini. Arada tabii mesafe çok canım. 1600 kilometre mesafe var. Hatta 2000'e yaklaşıyor yani. Hayatım merkezi oldum. Dereceye girenleri tebrik ediyor Orhan Kaptan. Eyvallah kaptan. Kim olacak diyor. Dölek durmayan birisidir diyor. Feminist abla yazmıştır diyor. Kim yazacak diyor. Yok ya, Şerife küçük değil. Şu ana kadar başarı oranı %90. Demet abla yazmıştır diyor. Aynen, Demet'in mesajıydı. Demet günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bak Demet, artık sen mesaj attığın zaman ismini söylememe gerek yok. Herkes biliyor. Bu mesajı Demet atmıştır diyebiliyor. %90 başarılı tahminler. Cevap veriyorum, kesin Demet ablam yazmıştır. Femo demo. O nasıl bir şey ya, Femo demo. Senin de cool tavrın çözüldü hemen. Feminist ablamız, vay be. Ben de seni görünce yavaşladı film. İçimde deli bir tempo var şimdi. Kalbimde aynı şey duyuyorum. 22. Emrah. 22. Emrah. Yok artık 21. Emrah onun ismi. Emrah artık bir daha hiç yayına gelmeyecek, Türkiye'deki Emrah. Dedim size bu kadar yüklenmeyin diye. Nerede? Bu gece Bozkır'ın kızı yazmıştır diyor. Yanımda kal yeter, gerisi kolay gelir. Aynı anda aynı yerde aynı ritme bağlandık. Aynı hisle aynı aşkta aynı anda. Dereceye giren bay ve bayan bütün dinleyicileri tebrik ederim diyor Turgut. Eyvallah Turgut. Demet de diyor ki sayende herkes diyor öğrendi. Evet, sayemde herkes feministliğini öğrendi. Cihat günaydınlar kardeşim. Guten Morgen. Hayırlı cumalar. Eyvallah Cihat'ım. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Gel dedim. Emine abla günaydınlar. Ali abi yayınlar. Hayırlı cumalar. Güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin Emine abla. Hayırlı cumalar. Ya abla bir gittin Türkiye'ye. Kaç hafta oldu gideli? Bayağıdır Türkiye'desin herhalde ya. Emine abla.

0: Emine abla terk etti Viyana'yı. Bir daha gelmeyecekmiş.
1: Emine Sultanım.

Emine abla doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun inşallah. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun Emine Erdatlı. Artık bu şarkıyı duyduktan sonra Viyana'ya geri dönersin ya. Murat abim senin için yazmış. Şarkıya bak. Vallahi çok güzel yazmışsın Murat abi. Eline sağlık. Artık hangi duygularla yazdıysa süper. Muhteşem ötesi. Ali Süzen. Görüyorsunuz değil mi Murat abi ne sözler yazıyor. Vay be çıtayı iyice yükseltti artık.

Murat Erdatlı abimiz, biricik kıymetli eşi Emine ablamızın doğum gününü en içten dileklerini kutluyor. Doğum gününe özel de bu şarkıyı yazmış. Tamamıyla Murat abinin kendisine ait söz, beste, müzik. Cansu Emine ablanın doğum gününü kutluyor. Bugün Emine ablamın doğum günü diyor, kutlu olsun. Nice yaşları olsun diyor. Sağ olasın Cansu. Gülüşün güç veriyor yeniden başlamaya. Çocukların gururu. Viyana FM'in sultanı Murat abinin bir tanesi. Doğum günü kutlu olsun. Her şeyi gönlünce olsun diyor. Aynur Demircan, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bugün dilek tut. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Bu gece bizim. Vay vay vay, helal olsun Murat abime. Emine ablanın da doğum gününü tekrardan en içten dileklerimizle kutluyoruz. Doğum günü kutlu olsun Emine abla, nice senelere sevdiklerine, Dündar'ın mesajıydı. Doğum günü kutlu olsun Emine Hanım diyor, çok teşekkür ediyoruz. Nedim Soylu, günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sanki Murat abi yapay zekaya sözleri yazdırıyor diyor. Tabii birazcık faydalanıyordur. Yapay zekadan faydalanmak lazım her türlü. Devir onu gerektiriyor. Emine ablam doğum günün kutlu olsun. Murat abinin de emeğine sağlık. Çok güzel olmuş diyor. Aynen, çok güzel bir şarkı olmuş. Ben beğendim. Doğum günü kutlu olsun Emine Hanım diyor. Nice sağlıklı yıllar dileriz sevdiklerinizde. Yıldız Hanım'ın mesajıydı. Emine ablamın yeni yaşı kutlu olsun. Sevdikleriyle birlikte nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara ulaşsın inşallah. Demet'in mesajıydı. Aydar da Emine ablanın doğum gününü en içten dilekleriyle kutluyor. Viyana FM'in en light adamları. Murat abi diyor zirvede. Murat abim eyvallah. Ya diyorum ya, Murat abim kırdı zirveyi, rekorları, her şeyi kırdı. Çıta çok yüksek artık. Oo Rafet abi günaydınlar, iyi yayınlar. Hemencik sabah oluvermiş, daha uyuyamadık bile diyor. Uykumuzu alamadık diyor. Eyvallah Rafet abi, hoş geldin. Kesin diyor Murat diyor, çok büyük bir kabahat işledi diyor. Yoksa bu kadar güzel şarkı yazılmaz diye. Ya Rafet abi. Güzel yazmış ama değil mi? Doğum günü kutlu olsun Emine ablamın. Allah uzun ömürler versin inşallah diyor. Onur'un mesajıydı. Emine abla doğum günü kutlu olsun sevdiklerine, nice yaşlara. Abla bu eniştemiz de iyice light olmaya başladı diyor. Yani lightlık yolunda ilerliyor diyor. Ne diyorsun Emine abla? Murat abide lightlık var mı? Emine Sultan'ın doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı yılları olsun inşallah ailesiyle birlikte diyor. Müjde ablanın mesajıydı. Emine ablanın doğum gününü kutluyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Gonca Hanım'ın mesajıydı. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle doğum günü kutlu olsun Emine abla diyor. Bayramın mesajı. İmine ablam doğum günün mübarek olsun. Sevdiklerini hep birlikte inşallah diyor. Saygılarımla. Raşit'in olduğunu söylememize gerek yok herhalde. Emine abla doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Nice musmutlu senelere. Şerife müdüremizin mesajıydı. Emine bacımın doğum günü kutlu olsun. Daha nice güzel yaşları inşallah hep beraber. Gürcan abinin mesajıydı. Murat Suat'ı çoktan geçti diyor Gürcan abi. Vay be Murat abi, bugünlerde mi görecektik?

Mesut Reis, günaydınlar abi. Güzel yayınlar, güzel günler Ali. Herkese hayırlı cumalar diliyorum diyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mesut Reis. Kemal Müdürüm, hoş geldin. Günaydın, hayırlı cumalar Ali diyor. Birileri bisiklet mi dedi diyor. Sorma ya Kemal Müdürüm. Bisiklet dedi Raşit, bisiklet. Bisiklet değilmiş onların orada. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Oba Österay müdürümüz Kemal geldi. Kemal geç geliyorsun ama olmuyor böyle ha.

Tekrardan günaydın Ali abi. Saygılar. Emine ablamın doğum günü kutlu olsun. Eyvallah Rıza. Sağ olasın kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Hayırlı işlerin olsun inşallah Rıza. Emine ablamızın doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, güzel yılları olsun ailesiyle birlikte. Eyvallah Ahmet. Bu arada günaydın mesajını okumadık Ahmet'in henüz. Günaydın, günaydın, bereketli cumamız olsun. İyi yayınlar abim diyor. Eyvallah Ahmet Yakup Duman, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Mesaj yoğunluğu yaşıyoruz arada. Murat abi bir de Viyana FM futbol takımına yazsın diyor. Murat abi istekleri kabul ediyorsun değil mi? Bak istek var. Viyana FM futbol takımına da bir şarkı yaz diyor. Canım bacım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllarımız olsun. Sevenlerimiz ve sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın bacım diyor. Zuhal ablanın mesajıydı. Müslüm günaydınlar. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Eyvallah Müslüm. Allah dünyada ve ahirette iyilik versin diyor. Sağlık, afiyet versin. Güzel bir günümüz olsun. Eyvallah. Emine ablamın doğum gününde kutluyorum. Allah sağlıklı yaşlılar, uzun ömürler versin diyor. Kuru iftira. Murat abi yapmaz. Murat abi güzel şarkı yaptı ya. Suat abiyi kimse geçemez. Bu işin nirvanası. Vallahi Dündar al benden de o kadar. Emine abla doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılları inşallah. Murat abimle ve çocuklarla diyor. Eyvallah Suat. Emine Hanım'ın doğum günü kutlu olsun diyor. Orhan Kaptan teşekkür ettik, sağ olasın. Mega Mahmut şefimize sorar mısın? Eleman lazım mı diyor. 10. bir an olursa süper olur diyor. 23 de olur diyor. Yayından sonra hatırlatırsan Orhan Kaptan, unuturum şimdi. Yayındaki mesajların arasında kaynar gider bu, haberin olsun. Yayın esnasında arkadaşlar okuduktan sonra ben o mesajı siliyorum hafızamdan. Aklımda kalmıyor, bilginiz olsun. Bana öyle şeyleri yayından sonra yazın. Hatta onu okumuyorum ben. Ne zaman o işi halledersem ondan sonra okundu olarak görünüyor sizde, bilginiz olsun. Dilimde dönmedi. Emine Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Nice yılları olsun inşallah. Eyvallah Rafet abi. Diyor ki Valide Sultan var diyor. Ayşe Sultan, Fatma Sultan, bu sultanlar ajan mı diyor, çözemedim diyor. Sultan, her yerde sultan var diyor. Aslında sultanlar erkek oluyor değil mi? Osmanlı'da vardır. Sonra kadınların sonuna sultan eklenmiş. Nasıl olmuş bu, çözemedim. Bir sıra ChatGPT'ye sorayım da söylesin bana niye böyle olmuş. Nereden çıktık? Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar diliyorum. Şenol hoş geldin, eyvallah, sağ olasın. Herkese... Ha, bugün bana izin var, evden dinliyorum diyor. Allah Allah Şenol, hayırdır? Dün Esin evdeydi, bugün sen. Değişimli evde nöbet tutuyorlar. Emine Sultan'ın doğum gününü kutluyorum. Ailesiyle birlikte nice uzun yıllar geçirmesini temenni ediyorum diyor. Eyvallah Şenol. Özkan Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar. Ali abi iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kar vizyon. Emine ablam doğum günün kutlu olsun, sevdiklerine beraber, daha önemlisi Murat abimle beraber nice yılların olsun diyor. Şerife Küçük teşekkür ediyoruz. Suat kardeşim senden özür diliyorum ta ki Murat abiyi görene kadar. Onur'un mesajıydı. Günaydın, hayırlı cumalar Ali Bey. Emine Erdatlı'nın doğum günü kutlu olsun. Abla demek istemiyorum çünkü çok genç duruyor. Murat abi ne kadar yaşlı duruyorsa... Eşi de o kadar genç duruyor diyor. Allah Allah. Allah

Eyvallah Cansu. Günaydınlar, hayırlı cumalar abi. Bugün dinleyemiyorum, depodayım. Kolay gelsin. Eyvallah. Yeme içme işi olursa ben buradayım. Kuzu, döner, çorba, hepsine varım diyor. Sıkıntı yok diyor. Eyvallah. Light'lıkta Suat 1, Şenol 2, Erdatlı Murat 3 diyor. Viyana'nın en light adamları. Murat abi diyor, bu yaptığıyla diyor Suat'ı da geçti zirveye yana. Zirve artık Murat Erdatlı'nın. Oo, 3 numaradan 1 numaraya fırladı Murat abi. Thermomix'e şarkı sözlerini koysak şarkı yazıyor mu? Biz fakirler alamadığımız için merak ediyorum diyor. Aa bak Rafet abi, önemli bir konu. Suat, şarkı sözlerini Thermomix'e koy, tamam mı? Bir bak bakalım nasıl bir şarkı çıkartacak. İlginç bir şey, ben de merak ettim şimdi. Her şeyi yapıyor ne de olsa. Arif Atayar, günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin abi. Ne dedi ne dedi diyor. Light'lıkta Suat 1, Şenol 2, Murat Erdatlı 3. Ama ta ki bugünkü performansa kadar, bugünkü performanstan sonra Murat Erdatlı zirvenin 1 numarasında. Şenol 2 numaradan 3 numaraya düştü. Suat 2 numara artık. Zirveyi el değiştirdi. Bugünkü ataktan sonra. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sesindeyiz. Eyvallah İsmail, işin gücün rast gelsin. Emin abla, diyor ki Ali abi, canım eşime çok teşekkür ediyorum. O benim her şeyim, onu çok seviyorum. İyi ki var, çok mutlu etti beni. Teşekkür ediyorum diyor. Eyvallah abla. Daim olsun mutluluğunuz inşallah. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Viyana FM. Çok teşekkürler diyor. Ağlamıyorsun değil mi Emine abla? Mendil falan göndermeyelim sana. Ya Fatma Nur yanındadır. Mendil lazımsa uzatsın sana oradan.

0: Mekiner. Suat abi bunun altında kalmaz diyor Dündar. Yani bence de aynı. Katılıyorum sana. Bugün nedense Dündar'la hep aynı şeyleri düşünüyoruz ha. Dündar niye böyle oldu? Elit Tülay günaydınlar. Keyifli bir yayın diliyorum. Benim keyfim kurda çünkü diyor. Emine abla nice sağlıklı, güzel, mutlu yaşları inşallah. Elit Tülay'ın mesajı. Ya hacim gelmedi. Tabii keyfi yerinde değil Elit Tülay'ın. Hacım ne zaman gelecek? Keyifler de yerine gelecek değil mi? Hayırlı işlerin olsun Elit Tülay. Abi dur bir şarkıyı açtık bir kapatamadık ya. Dur şuradan kapatalım ha. Yine bakıp Aso tamam diyor. Ben bir hata kalkarsam ne oldu? Nasıl oldu derler ona göre diyor. Vallahi Şenol yani listede 3 numarasın kardeşim. Maalesef. 2 numaraydın. Suat 1 numaraydı. Suat'ı geçmen biraz zor. Ama Murat Ardatlı öyle bir atak yaptı ki, öyle bir atak yaptı ki herkesi şaşırttı. Yasin yok diyor böyle oluyor diyor. Yasin araması bozuyor. Vallahi bugün yani Dündar ne yazsa aynısını ben düşünüyorum. Birebir hiç şaşmıyor. Ama Yasin de kankam ya ona laf söyletmem. Onun olmadığı yerde onun arkasından konuşturmam arkadaş. Masaya yumruğumu vurdurmayın bak. Kırmızı çizgim. Bu sıralamaya katılıyorum. Kim yazdıysa tebrik ediyorum diyor. Light'lık sıralamasında Murat Erdatlı 1, Suat 2, Şenol 3. Onur da katıldı. Başka katılan var mı bu sıralamaya?
1: Arkadaşlar, özellikle evli arkadaşlar. İtaat edeceksin, rahat edeceksin. Miau, miau. Yeri geldiği zaman.
0: Bak işin

0: formülünü söyledi. Mutluluğun formülü miyav miyav miyav. Büyüklerinizi dinleyin. Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı cumalar cümleten. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyor. Kendinize, kalbinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah, yolun açık olsun Mustafa. Emine ablamın ömrüne bereket. Sevdikleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu nice yılları olsun inşallah. Eyvallah. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumalar abi, herkese çok güzel bir gün diliyorum. Atladığımız bir nokta var. Bir abimiz vardı, tırın arkasında kocaman çiçekler almıştı eline. Onu unutuyorsunuz. Baş harfi, adı lazım değil, baş harfi BJK Murat diye. Harbi ha, bak biz onu unuttuk, arada kaynadı. Ama o şey ya, böyle günübirlik lightlık. Yani o günü kurtarmalık hareketler gibi gördük onu BJK Murat abi. Faruk günaydın. Hayırlı sabahlar kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Şimdi BJK Murat'ta istikrar yok. O hareketi yaptı, bir sene rahat, tamam mı? Oh dedi ya, ben bunu yaptım, artık başka bir şey yapmaya gerek yok. Murat Erdatlı her gün performansının üstüne ekliyor, antrenman yapıyor. Her gün yeni bir şeyler yapıyor. Dereceye girerken bunlara da dikkat ediyoruz. Suat'ın da sürdürülebilir bir başarısı var. Aynı şekilde Şenol'un da düzenli bunlar arkadaşlar. Öyle BJK Murat senede bir gün işte kamyonla çiçek getiriyor falan filan. Sonra 6 ay tık yok, 1 sene tık yok. Emine ablamın doğum günü kutlu olsun. Mahmut Akçagöz, eyvallah. Hayır, ben sıralamaya itiraz ediyorum diyor Zuhal abla. Niye itiraz ediyorsun Zuhal abla ya? Senin sıralamanı bir yaz bakalım. İşin formülü miyav miyav, hav hav değil yani. Bu da iyiydi. İşin formülü miyav miyav arkadaşlar. Hav hav iyi bir şey değilmiş bak. Bir gece, iki gece sonra bir... Sultan Süleyman, Padişah Hürrem, Sultan eşi ve Mihrivan Sultan kızı, oradan gelme diyor. Yarına doğru say. Eyvallah Suat. Yardır Murat oldu, kedi Murat. Yardır Murat oldu, yatır Murat, kedi Murat. Daha neler neler aklımıza bile gelmiyor. Sıralamaya ben de katılıyorum. Bu miyavdan sonra kesinlikle Emine ablamın kocası Murat diyor, birinci sırada diyor. Yani listeyi değiştirdik. Ablalarımız Emine ablamdan ders alması lazım. Koca nasıl miyavlatılır öğrenmeleri lazım. Bu da iyiydi. Ali Bey, bu listede Tamer yok muydu? Yanlış mı hatırlıyorum diyor. Tamer kadro dışı kaldı be Leyla Hanım. Son zamanlardaki istikrarsızlık Tamer'i kadro dışı bıraktı. İstikrar lazım. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar tüm Yen FM dinleyicilerine ve tabii ki size diyor. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Güzel bir hafta sonu geçirmemiz dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Kolay gelsin Cem. İşin gücün rast gelsin Cem. Birinci bir yanında çalışıyor. Kolay değil. Sistem belli arkadaşlar diyor. Mür. Ya Şenol ne mür? Dur bakayım bir.
1: Ne oluyor Şaban Bey?
2: Evet mü?
1: Ciddi olalım lütfen.
0: Ciddi olalım lütfen ya. Sakarya'nın damadı light olmaz, Beşiktaşlı olur diyor. Oo Aziz Başkan. BJK Murat bunu duysaydı kesin sana bir forma armağan ederdi. Elit Tülay diyor, sana kenarı oyalı mendil getirelim mi? Gelmişken halay çekeriz kızlarla diyor. Allah Allah. Şerife müdüre. Ya mendil gözyaşını silmek için, halay çekmek için değil ya. Elit Tülay üzgün. Hacim yok. Hacim kurda. Hasta hacim ya. Murat abi bu miyavla büyük fark attı. Artık kolay kolay diyor, geçilmez bu diyor. Değil mi Dündar? Yani öyle böyle miyav demedi. Öyle içinden gelerek miyavladı ki. Ali diyor bu üçlüye takılmamak lazım. Dikkat et kendine diyor. Vallahi Kemal müdürüm doğru söylüyorsun ya. Murat abi numaranı siliyorum telefonumdan. Arama abi beni bir daha. Sevgime hitaben kuşlarda mutluluktan.

0: Arada mesajını okumadığım var mı kaynayan mesajlar? Benim diyalekt yaraşlı diyalekti diyor. Bence siz yaraşlıcı öğrenin. Yok Raşit, biz almayalım ya bu saatten sonra. Yani onca öğrenecek şey varken yaraşlı diyalektini niye öğrenelim Raşit? Ne faydası olacak bize, ne getirisi olacak? Benim sıralamam yok. Sürdürülebilirlik olması önemli diyor. Aynen öyle Zuhar abla. Yani bir süreklilik olması lazım. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyor. Vallahi Zuhar abla. Yani bu listede Gürcan abiyi görmemiz gerekirdi. Olması lazımdı Gürcan abi bu listede ama enteresan. Listeyi 5 kişiye kadar çıkartabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Listenin 1 numarası Murat Erdatlı. 2 numarası Şenol. 3 numarası... pardon 2 numarası... 1 Murat Erdatlı, 2 Suat, 3 Şenol. 4 ile 5'i biz dolduralım. Listenin 4 numarasına kimi koymak istersiniz? Lightlık listesinin 4 numarasına. Hadi bakalım isimler gelsin bakacağız. Ona göre isimleri belirleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Önerilerinizi alayım 4 numara için. Yani BCK Murat aslında 5 numaradan listeye giriş yapabilir diye düşünüyorum. Dur yol durumuna bakalım.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar Viyana trafiği tertemiz, her taraf açık. Hiçbir sıkıntı yok yollarda. Sadece trafik lambalarında beklersiniz. Onun harici tam böyle arabayla trafiğe çıkmalık bir yol durumu var. O kadar muhteşem. Her yer açık, hiç kapalı bir yer yok. Vallahi canavar, mis. O kadar güzel ki trafik. Keşke her gün böyle olsa. Bu şarkıyı dinleteceğiz. Dur reklamı girelim ha. Bu işin sırrı böyle.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Vay. Bayram görüyor musun? Bak Emrah müdürüm Ramazan'a bizzat iletmiş selamını. Daha ne yapsın Emrah müdürüm ya? Ramazan kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Dört numara Raşit, beş numara BJK olabilir diyor. Hacı abi dönüp dolaşacağı yer elitimin yanıdır diyor. Rabbim ağlatmasın, ne kadar morali yüksek tutarsak elitimin diyor eşi de o kadar çabuk gelir inşallah diyor. Geçmiş olsun, Rabbim tez zamanda kavuştursun. Amin. Amin inşallah. Dört numara için tercihler gelmeye başladı. Haydar diyorlar. Allah Allah. Dört numara Haydar. Onur'un adı geçiyor burada. Allah Allah. Raşit Light olamaz yani. Raşit bildiğin odun. Yani kim yazdıysa Raşit yazılmaz abi. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Yaz beni dört numaraya diyor. Onları kontrol etmem lazım. Gürcan abi. Efsanesin ya. Arkadaşlar Gürcan abi gönüllü olarak dört numaradan listeye giriş yapmak istiyor. Onlar diyor ben diyor kontrol ederim diyor. Ne diyorsunuz bu duruma?

Sesli mesaj yok diyor. Bunu bir dakika yayınlayabilir misin? Merak ediyorum yorumları. Bence süper oldu. Benden Murat abime diyor. Allah Allah. Yayınlarız ya Şenol. Niye yayınlamayalım? Ah papucumu dama atanlar utansın. Ama kimileri konuşur, kimileri yapar diyor. Nokta. Vallahi Tamer, yani kimileri konuşur, kimileri yapar ama şimdi kimse kendini konuşmuyor. Başkaları, yani listeyi yapan burada tamamen dinleyicilerin listesi söz konusu. Şimdi Murat abi demiyor ki ben Elin Aytun bir numarayım demiyor. Suat da öyle demiyor. Şenol da öyle demiyor. Bu tamamen dinleyicilerin bağımsız, özgür iradeleriyle birbirlerine arka plandan böyle mesaj yazmadan, isim tavsiyesinde bulunmadan yaptıkları bir liste. Yani hal böyle olunca da seni artık listeye layık görmemişler. Niye? Son zamanlarda istikrarsız bir performans söz konusu. Sürdürülebilir değil. Ya beni konuşturuyorsunuz ya, ciddi ciddi. Sefa'nın da selam var herkese diyor. Ona da indirttirdim şimdi uygulamayı. Aşılıyorum Viyan efendim. Mahmud'um eyvallah kardeşim. Sefa, günaydın Sefa. Bak bekliyoruz seni artık buralara. Hepsi sabah bekliyoruz. Bizim Sakarya'da damatlar diyor çok kıymetlidir diyor. Allah Allah. Sakarya'da damatlar çok kıymetliymiş. Kime sorsan öyle diyor. Damatlar kıymetli. Eyvallah Sefa. Her gün bekliyoruz bak seni. 6 numarayız diyor. Arif de listeye talipli. Beni de 6 numaraya yaz diyor ya. Abi ne kadar çok light olmak isteyen varmış ya. Apa. Kaptanım diyor isim listesi ver de biz de seçelim diye. Ya Orhan Kaptan, şimdi dinlerken atılan mesajlardan böyle gözüne kestirdiğin isimler vardır. Bu light olabilir diye onları yaz. Şimdi bu oldu mu Zuhal abla ya? Vallahi hiç yakıştıramadım ya. Bak burada binlerce kişiye hitap ediyorum. Olur mu ya? Nasıl bir savaş, çalamadık onunla aynı telden. Birbirimizi çok severken, gittiyorken. Haydar da listeyi yapmış. Ama Haydar yok, bu liste olmaz ya. Haydar'ın listesi 4 Raşit diyor. Abi Raşit'ten light might olmaz ya. Raşit bildiğin odun. Yani ne işi var bu listede? Yanlış bir liste bu. 5 numaraya BJK Murat abiyi yazmış. Olabilir. 6 numaraya Gürcan abiyi yazmış. Olabilir. 7 numaraya beni yazmış. Ronaldo. Olabilir yani, ilk onda olabiliriz, doğrudur. 8 numaraya Onur'u yazmış. Baba Haydar'ın listeye bak, kendini hiç yazmıyor. Gürcan varken ben nerede birinci olacağım diyor. Gürcan yaparsa yapsın. Ya da yapmak istemesin diyor. Zuhal'in bir tribini yerse diyor, Gürcan titrer diyor. 10. yanda deprem var zannedersin diyor. Gürcan 4 kedi artı... Ne? 4 kedi artı Gürcan. 5. kedi olarak mı bulunuyor Murat abi? Vallahi çözemedim ha. Murat abi sesli mesaj gönder de şimdi yanlış manlış okumuş olmayalım ya. Bize yaramadı yüreğimi dağladı. Avusturya'nın en batısından en doğusuna saygı selam olsun. Kuzucu Haydar'a ayrıyeten selam olsun. Hayırlı cumalar. Çorbacı geldi ya. Çorbacı önder. Avusturya'nın en batısı Vorarlberg arkadaşlar. Dornbirn tarafı. En doğusu da bu Viyana tarafı oluyor. Önder Çorbacı. Adam iyi çorbacı. İyi çorba yapıyor. Hoş geldin. Gürcan abi gizli romantik. Aa bak Suat keşfetmiş olayı. Gizli romantik diyor. Şerifem sen mendili getir, gerisi bizde diyor. Baba hiç hayır da demiyor Elit Tülay. 4. sıraya hacim demek isterdim ama 4'ün yanına 0
koysan bile diyor listeye giremez benim hacım maalesef. Bu da güzeldi bak. Dördün yanına sıfır koysan bile listeye giremez diyor. Vay be, o derece.

Raşit kahvenin yolunu gözü kapalı bulurdu. Caminin yolunu bilmezdi. Evlendikten sonra tam tersi oldu. Bir de geçen sene sizin yaptığınız o kermeste ben gördüm Raşit abiyi. Yani şahit olduğumuz şeyler var diyor. Listeye girer bence diyor. Allah Allah. Allah Allah. Günaydın beyler. Birileri BJK mı dedi? Evet abi, senin arkandan atıp tutuyorduk BJK Murat. Dediler ki ya BJK Murat abimi unutmayın. Light'lar listesinde 5 numarada olur dediler. Ben dedim yok Murat abi dedim. Hani o kamyonla çiçeği getirdi tamam dedim. Ya bir yıl artık işi olmaz öyle dedim. Yani Light'lık ve Murat abi. Eğer insan diyor işine eşine değer veriyorsa bırak Light erkek olsun diyor ya. Oo Murat abi. Bedia günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Mutlu, huzurlu bir cuma günü ve hafta sonu diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Abi diyor beni 4 numaraya mı diyor koymak mı? Ya diyor Haydar abi, kendini yazmak isterken yanlışlık mı oldu diyor. Ya yanlışlık derken harfler de hiç uymuyor. Raşit'i bir de yengenin yanında görün diyor. Murat Erdatlı'dan daha çok mı yav diyor. Allah Allah Haydar. Ben hiç dikkat etmemişim. Bir dahakinde bir dikkat edeyim ya. Ben her gün Raşit konuşuyorum. Çıkar beni listeden abi. Onur. İlk ona girerim diyor. Sıralamasını siz belirleyin. Oo Mustafa. Abi ne kadar çok meraklı varmış listeye girmeye böyle ya. Ali abi diyor yine konuyu kaynattın diyor. Hani konu vardı bugün diyor. Var var Demet ya, konu dağıldı. Vallahi liste miste çıktı, Light'lar listesi. Hayat ne müşterektir ne de kadın erkek eşittir. Tekrar söylüyorum, çiçek her yerde açmaz. Odun olmak her zaman iyidir diye. Rafet abi. Yenge yok ya. Geniş geniş sallıyorsun Rafet abi. Valla. Rafet abi bize ne 1 ne 2 ne 3 ne 4 ne 10 yanaşır. Biz 37'den aşağısını kabul etmiyoruz. Yukarısını da kabul etmiyoruz abi. 37. Önder abim karıştırma işine bakıyor diyor. Çorbişi Haydar abim de. Allah Allah. Bir gülüşün. Yani çorbacı ama karıştırma işine bakıyormuş. O da güzel. Çorbacı abime de Avusturya'nın doğusundan, Viyana'dan en batısına, doğum güne selamlar olsun. Eyvallah ederim. Tamam o zaman bu güzel eser tüm Light'lardan eşlerine armağanı olarak gelsin. Hadi bakalım bu şarkıyı armağan edenler el kaldırsın sadece. Tüm Light'lardan eşlerine armağan olarak geliyor. Bir elleri bir görelim kimler kaldıracak.

Her şey yerinde güzeldir. Yeri gelince light olacaksın. Yeri gelince de odun olacaksın. Yoksa bu yaşamı çekemezsin. Profesyonel olarak size söylüyorum. Ben ne yollardan geçtim bilen bilir. Herkes ailesine, eşine değer versin diyor. Eyvallah Murat abi. Zuhalime gelsin. En güzel tesadüfümsün. Eyvallah Gürcan abi. Mustafa'dan eşine armağan olarak geliyor. İsmail Koçer'den eşine armağan olarak geliyor. Suat'tan eşine armağan olarak geliyor. Sana baktım her anda. Sen diyor yayın açana kadar, konuyu açana kadar yayın bitecek. Amacım o zaten Demet. Haydar 4 numaraya koyduysa Raşit'i diyor bir bildiği vardır diyor. Vallahi patron hiç kusura bakma. Oo. Vallahi baba Şerif'i küçüğe bak. Patron diyor artık diyor sen de light oldun listeye girersin diyor. Yenge gelince hemen hatun geldi yok ilahiler açma falan filan. Evde düşünemiyorum. Bak ya. Şimdi bir saniye bir toparlamam lazım. Hızlıca bir toparlamam lazım arkadaşlar. Nereden neyi toparlayacağız onu da bilmiyorum. Dur söz verdik önce sözümüzü tutalım. Neredesin? Bulamadım. Harbiden bulamadım. Şunu verelim önce o zaman yayına. Bir saniye. Önce bunu verelim. O kendini biliyor gelsin diyor. O kendini biliyor. Kim o Tamer? O ne ya? Light beyaz peynir. Beyaz peynir mi zannettin bizi? Haydar abi listede sondan dördüncü olur ancak diyor. Allah Allah. Abi sen Murat amcamı her light diye yani her light diyende niye ima ediyorsun diyor. Annem burada kahkahaya boğuluyor diyor. Ya Hakan'ım ne yapayım şimdi yani bak Murat abi de kendi kabul ediyor. Ben light'ım artık diyor ya. BJK Murat ben light'ım diyor. Ben ne yapayım Hakan'ım teyzemin de ellerinden öpüyorum bu arada.

Fatih Can günaydın kardeşim, iyi yayınlar, selamlar abim diyor. Eyvallah Fatih Can, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Billa Corso, kolaylıklar diliyorum. Evdesin herhalde bugün Fatih.

0: Murat abi sana yazmışlar bu şarkıyı. Ne oldu sağ böyle ya? Eski taş fırın erkeği, bir anda oldun light erkeği. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana? Hadi la, armağan etmek istediğin arkadaşını yaz. Kime armağan etmek istiyorsun bu şarkıyı? Hadi bakalım beyler, bayanlar, kime armağan etmek istersin? Ne oldu sağ? Yaşasın light'lık, peygamber tavsiyesidir diyor. Evde hanımına iyi davranan, yardım eden sahabeler cennet ile müjdelenmiştir. Sen de iyi bilirsin sahabeler abi diyor. Her gün dinliyoruz senden. Yani her gün demeyelim. Benim hanım gelince sahabeleri dinletiyoruz. Önder'e selamlar olsun. Günümüzde kadına değer vermek, el üstünde tutmak ayrı, light olmak ayrı diyor. Kadınlar tutturmuş bir feministlik. Erkekler aman sussun da dediğini yapayım peşinde. Oo Rafet abi. İyi valla BJK Murat. Adaşım bence önde bayrak tutandır diyor. Allah Allah, adaşın önde bayrak tutuyor. Şerife müdüremizden Şerife küçüğe. Haydar'ın demesine göre Raşit Emre komutanım çekiyor evde diyor. Allah Allah. Neler duyacağız daha. Beni Emine'ye sor. O yazsın. Ben light miyim değil miyim diye. Murat Erdatlı.
1: Demet'in derdi ne biliyor musun? Bu konudan ayrılmak için Yüksel'i o kadar kusturmuş ki adam buraya bile gelemiyor. Dönüp dolaşıp Yüksel'e gelmesin diye konuyu değiştir, konuyu değiştir. Ah Yüksel'im ah. Ne yaptın kendine Yüksel'im? Kendine gel bir sirkelen.
0: Yüksel yaktın kendini Yüksel. Ne oldu sağ? Ne oldu böyle? Ha? Ne oldu? BJK Murat ne oldu sağ?

0: Dur bir saniye, şunu vereceğiz hemen bir saniye. Neredeydi o ya? Bulamadım ki. Dur şuradan devam edeyim. Bir göndereyim abi. Bir gelsin. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir gelebilirse.
1: Gurbet ellerinden bir çınar gibi kökü memlekette, dalları yol.

Bu da başka bir versiyon herhalde. Şenol bunu kim yazdı? Bu şarkının o hareketli versiyonu da vardı ya. Adaşım diyor, seni de Lightlık'ta sıraladı ya, bence sen en önde bayrak tutanla. He. Bu arada kadın düşmanları mı çoğaldı grupta? Sakin olun gençler diyor ya. Ha, bana diyormuş Şerife. Bak bak bak bak. Bence diyor bu bayrak tutma sana geldi patron diyor. İlk insan arkadaşlarını yalnız bırakır mı? Hiç önden gitmen lazım diyor adaşım. Benim jeton köşeli düşmedi. Cenneti kazanmak hiç öyle kolay değil abi diyor. Hatunları mutlu etmeden cennete gidemezsin. Allah Allah. Müzumsuzluk yapmayın bak diyor. Dölek durun diyor. Peki hatunları değil de beyleri mutlu etmeden nasıl cennete gideceğiniz? He mi? Ya Murat abi ne örüyorsun ya? Vallahi gözümden yaş geldi gülmekten diyor. Ah Yükselim diyor bir de diyor. Yaktın kendini Yüksel. Ne ördün sen? Şimdi. Abi Murat abi var ya, yemin ediyorum tüm yayınları sabot ettin ya. Sabot etmediğin hiçbir şey. Ya şu Suno'yu sil. Ya sil telefondan Murat abi şunu ya. Allah'ını seversen ya. Sil abi telefondan ya.

adresi. Murat abim yemin ediyorum herkese şarkı yaptı. Bundan sonra öyle bir yayın yapacağız ki herhalde tüm Murat abinin yaptığı şarkılar çalacağız yayında. Başka bir çalacak şarkı yok.

0: arkadaşlar, bırakın light might, ne light'i? Erkek adam dediğin çoluğuna, çocuğuna, eşine sahip çıkar, el üstünde tutar, toz kondurmaz her anlamda. Yeri gelir evde iş yapar, yeri gelir tek başına tek tabanca çalışır. Adam dediğim böyle olur. Başlayacağım sizin light'lığınıza ha. Bende de çok aklımda isim var da yazmıyorum şimdi. Çünkü yazmaya başladığım zaman sonu gelmiyor bende. Hadi hepinizi seviyorum. Hayırlı cumalar. Akıllı olun ha.
1: Şimdi Şenol arkadaşlar lightlık listesinde 3 numaraya düştü ya. Şenol buna baya bir alındı. Baya bir gücüne gitti Şenol'un. O yüzden böyle. Ah be Şenol'um, ah be. Erkekler mutsuz olur mu hayatlarında? Biz kadınlar var, daha ne olsun diyor Şerife müdüremiz. Değil mi? Heyecan, renk var hayatta. Benim iş bitti, eve yatmaya kaçar. Hayırdır, daha yeni başladık ya. Dündar, saat 8:30, ne işi bitmesi ya? Ne günün konusu mu kaldı Suat, Allah'ını seversen ya. Murat abi sağ olsun, yaptığı bu yapay zeka şarkılarla günün konusu monusu hiçbir şey kalmadı. Viyana'da herkese şarkı yapmış. Yüksel hep sabah çalışıyor, o yüzden dinleyemiyor. Vallahi ben de çok isterim dinlemesin diyor. Ah Yüksel'im, ah hala gülüyorum diyor. Murat abi ömrün uzun olsun, iyi mi diyor. Demet'in mesajıydı. Yavuz günaydınlar, hoş geldin. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aha, susun, hepiniz bir susun. Kenara çekilin, hazır oldu, bekliyorum ben. Eşim geldi yayına. Eşim geldi. Tüm mesajlar iptal, sadece onunkini okuyacağım. Yahu Ali, uyuyacaktım, Karadeniz'e girdin, uyuyamıyorum. Memleket Trabzon. Eyvallah. Arif Ater. Ne var ne yok, bayağıdır yoksun. Hızlıyım diyor. Vallahi eyvallah. Yapıyorsun bu sporu Dündar. Sen de hep beni göm göm göm, nereye kadar diyor Şenol. O kadar destek oluyoruz sana, vay be hayat işte. Ya Şenol, hayat işte. Ya ne gömmesi ya, ben seni övüyorum övüyorum.

Şimdi biz ne çalacaktık abi? Nereden çalacaktık? Ne yapacaktık? Hiçbir fikrim yok yani. Dur şuradan bir tane gönderelim ya. Gelsin.

0: Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı canlı cap canlı Ali Süzen top bir numaraya girdi. Birden böyle at yarışları olur ya, arkadan bir tane gelir böyle tak tak tak tak tak. Gördünüz mü? Canlı canlı şahit oldunuz. Eşi geldi hemen hemen Laet'in kralını yaptı, yaşattı bize bak. Şu anda bir numaralı Ali Süzen.
1: Ali abi diyor, sen beni hiç masum yok. Konuyu değiştir dedim sana. Mikserlik yaptın yine diyor. Konuyu değiştirseydin hiç böyle olmayacaktı zar. Vallahi sorma ya. Sahabelere geçiyorsun an itibariyle. Geçeceğiz. Anlatacağız sahabelerden. Vay be Dündar'ım, demek öyle oldu ha. Sen üst sıraları zorluyorsun ha Ali abim diyor. Dündar çok gözüme batıyorsun bu sıralara. Yeni bestelerle uğraşıyorum. 4 beste çıktı. 2 bomba yolda. Hadi hayırlısı bakalım. Artık hareketli, böyle bir de yapay zeka ile yapılan besteler acayip tutuluyor. Haberin olsun. Arif Atayer. Bir harmanlama yapabilirsen. Yenge gelince bir değiştin be abim diyor. Yok oğlum, biz hep aynıydık. Ne değişmesin?

Bu gidişle diyor Murat Erdatlı, yolda yanından geçenlere dur sana bir şarkı yapacağım. İsmin ne diye soracak diyor. Çok iyi. Çok iyi bu ya. İsmin ne? Hans. Ya sen git, sana şarkı yapamam. Yaştu Thomas. Sen de git. Yaramazsın bana. Senin adın ne? Ali. Gel sana bir şarkı yapayım. Gel. Otur yanıma. Ya Murat abi. Günün konusu Murat Erdatlı mı, Suat mı, Dağ Light değil miydi diyor. Zaten konu oraya doğru gitti bir Aydar. Şenol abi helal olsun. Ne dediğini tam duymadım ama %100 haklısındır. Vay Haydar. Senin ağzın nedir? Ya Haydar, Ali Süzen isminin geçtiği her yer, her yerde zirvede olması lazım. Yani ismim geçiyorsa öyle yok 7. sıra, 37. sıra olmaz abi, bizde bir zirve. Zirve en çok bana yakışır. Ya. Şimdi de light'lık var, light'lık var. Öyle diyor, yok ütüymüş, bulaşıkmış, çamaşırmış. Ama kendi yemeğimi yaparım bak. Mumin abla, günaydın abla, hayırlı cumalar, kolay gelsin. Biz herkes yine tarladayız diyor ya. Abla kolay gelsin, oradaki ablalara da selamlar. Salih kardeşimizdeyiz bugün diyor. Ha. Salih kardeşimizin tarlası, eyvallah. Gözünden anlar, bir tek şeye kızsan, demek ki haklıyım, eğer ağlıyorsa. Yapay zeka ile yapılan şarkıda ne duygu ne emek var, bunların ömrü sinek gibi bir günlük. Emek verilmeyen duygu, verilmeyen kafa, çalıştırmadan yapılan bir şeyin ne kadar kıymeti olabilir? Rafet abi eyvallah, sonuna kadar haklısın ama harmanlayınca güzel oluyor be. Hani şey değil, öyle günübirlik değil de harmanlananlar var, gerçekten iş yapıyor onlar. Neden insan sevip valla geçen dediğin Arif Ateer 5. 6. ay 7. ay kapsam alanı dışındaydım. Sonra izin mevsimi, daha yeni yeni işleri toparlıyoruz. Yoğun çalışıyorum ya. Tek işimiz radyo değil ki. Şimdi radyo bitecek. Bugün bir dünya işimiz var. Müzikler tamam da sorun şarkıyı söylemekti aynen. Ama müsait bir vakitte inşallah bir kahve içelim Arif Ateer. Ben her zaman bir numarayım ya Haydar. Sana dedim konuyu değiş diye. Bak diyor, kabak sana patladı. Bir dölek durmadın. Bir numaralı light sen oldun diyor. Bizim orada böyle durumlarda elleme iyi oldu derler. İyi oldu sana abi diyor. Yok canım, sıkıntı yok ya. Ya şimdi derecelendirme yapana da bakacaksın, tamam mı? Şimdi dereceden dereceye fark var. Bir insanın ağzının laf yapması var. Bir de insanın gidip evde çamaşır, bulaşık, ütü bilmem ne yapması var. Bizim ağzımız laf yapıyor. Ne varsa ağzımda. Öyle diyor ya. Tabii şimdi hatun yayını dinliyor ya, ona göre dikkatli konuşmam lazım da. Haydar kardeşim harbiden adamın dibi. Kardeşim sana yemek yedireceğim. Daha bir ara paylaşalım. Sen bana ve Umut'a içecek ısmarlamıştın. Unutmadım diyor. Ben de iyi veya kötü. Her şey kalpten. Eyvallah. Yandın öyle amma dayan gönlüm. Eyvallah Şenol. Yemek ısmarlayacakmış. Bana ısmarlamıyor bak. Sessiz ol. Boş ver be. Düzelü be. Valla düzelü. Gözlerimde. Rafet abi düzelü be. Kırılan kalp körelmeden gel. Sabrım. Arif Ateer güzel bir günün olsun. Haberleşelim inşallah. Allah rahatlık versin sana. Abi öyle gece çalışınca gündüz uyuyorsun haliyle. Yahu Haydar, ben diyorum ben hep bir numarayım ya. Benden bir tane daha yok.
Şenol'a bir gün hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi diyor. Değil mi Demet bak? Keser döner, sap döner. Aman hatun bir dur sakin dur ya.

0: Emrah'ım Allah razı olsun. Bak kahvaltı daveti geldi. Abim diyor kahvaltı hazır gel diyor ya. Emrah. Adamın dibisin ya. Mega Emrah. Müdürüm. Hiç gittiğimizde aç bırakmıyor bizi. Her zaman doyuruyor. Sağ olsun. Bak. Şenol davet etmese de. Arkadaşlar bu arada mega süpermarketlerde muhteşem indirimler var. Her hafta olduğu gibi bu haftada. Mega süpermarketin Viyana'da 5 şubesi var artık. 4 değil 5 oldu. 2. Viyana Handaske 216. 10. Viyana Hoskinenstrasse 70. 20. Viyana Dresdenstrasse 55. 22. Viyana Schütterstrasse 51. 23. Viyana Karl Tornaygasse 38A. 2. Viyana, 10. Viyana ve 23. Viyana'da ücretsiz park alanı mevcut. Araba aracınızı park edip alışverişinizi keyifle yapabiliyorsunuz. O kadar güzel indirimler var ki. Detaylar Viyana FM sosyal medya sayfalarında, aynı zamanda mega süpermarketin sosyal medya hesaplarında. Et reyonundan tutun da sebze meyveye kadar günlük temel ihtiyaçlar, temizlik ürünleri. Hele mis diye yeni bir ürün getirdiler. Sadece mega süpermarketlerde şu anda Arap sabunu var. Çok meşhurdur Türkiye'de Arap sabunuyla temizlik yapmak. Onun güncel versiyonunu çıkartmışlar. Çok da tutuluyor, çok da faydalı. Mis Arap sabunları mega süpermarketlerde. Çorbacı Önder beni aradı, birinci olamadım diye çok üzgünüm diyor. Bundan sonra en büyük light olmak için çalışmalara başlayacakmış. Çorbacı Önder, öyle lafla olmuyor bu işler, icraat görmemiz lazım. Bak Suat neler yapıyor, Ajda bilezik alıyor, termomix alıyor, ütü yapıyor, bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, çocuklara bakıyor, yengenin izin vermediği hiçbir yere gitmiyor. Ağzından bir tane kötü söz çıkmıyor. Yenge ne derse evet diyor. Yani bunları yapabileceksen gel, yoksa gelme. Öyle günaydın günaydın geçiştir işte mesajlarla yani.
1: Arkadaşlar bugünkü yayınımız Viyana FM poligonundan. Yarışmalara bahis basabilirsiniz. Yarışmalar hemen başlıyor. Evet, kapılar açıldı. İlk çıkan Murat Erdatlı yardıra yardıra gidiyor. Bir numarayı kimseye vermemeye çalışıyor. Ama ne göresi, arkadan Şenol atak yaptı. Şenol geçti. Ne? Aa, Suat. Suat arkadan yardırıyor. Hepsini solladı. Gürcan Önkür, Önkür'e Önkür'e. Arkadan atak yaptı. Bir numaraya geldi. Ali Süzen süzüle süzüle arkadan yavaş yavaş geliyor. Süzüldükçe süzülüyor. Ana son viraja geldik. Ali Süzen süzüle süzüle bir numarayı aldı. Evet, bugünkü yarışmamız Ali Süzen birinci oldu. Bugünkü poligonumuza Ali Süzen'e basanlar kazandı. 1'e 50.
0: Öyle bedavadan birincilik olmaz Murat abi. Kusura bakma, birinci olduysak abi eliniz cebinize gidecek. Kupasını, madalyasını, hediyesini hepsini vereceksiniz. Öyle boş boş icraat yok. Birinciyi onur edeceksiniz abi. Hadi bakalım. Hediyelerimi istiyorum. Ali Süzen birinci diyen herkes hediye verecek. İstisnasız. Notlarımın arasını alıyorum. Okuyacağım şimdi. Öyle bedavadan birinci olmam ben. Çorbacı mı light? Önder abi düşündükçe gülüyorum ya diyor. Yani niye Aydar ya, gülme ya. Olur adam, niye olmasın. Vallahi içim şişti. At yarışına dönderdiniz diyor ya. Sorma ya vallahi. Murat Erdatlı bugünlerde gösterdin bize.
2: Öyle bir şey yok. Ben evime daha, herkes benim evimin kapısı bir kere herkese açık. Bu bir. Herkesi yediririm. Hiçbir sıkıntı yok. Bu iki. Ali niye sen beni gömüyorsun buralarda ki kardeşim ya? Geldin buraya 2-3 kere geldin. Yedirmedik mi? Veya geleceğim dedin de gelme mi dedim. Sokaklarımı kapattım. Kapı açık arkadaşlar. İsteyen istediği zaman gelebilir. Olmasın aşksız gönül.
0: Çağla beni gönlüm. Sayılı yılı ömrüm. 6. şubeyi Brook Underlight'a tarafına bekliyoruz diyor Mustafa. Eyvallah Mustafa. Mega Emrah bak şeflerine söyle. Abi Handaskey'in simitleri süper diyor. Mega süpermarketi. Taze taze çıkıyor. Her gittiğimde iki tane kesin yiyorum diyor. Rahat 5-6 tane alıyorum. Afiyet olsun Raşit. Haydar sana şöyle büyüğünden bir hediye yazayım ya. Onur'a bir tane yazayım. Bayram'a bir tane yazayım. Demet'e bir tane hediye yazayım. Şenol'a bir tane hediye yazayım. Şerifelere birer tane hediye yazayım. Onlar da ima ettiler. İma edince onlara da hediye yazalım. Dündar'a bir tane yazalım. An bu an, vakit bugün, sev hadi gönlüm. Öyle beleşe yok arkadaşlar. Birinci olduysak hediyemi isterim. Öyle birinci oldun deyip de kenara çekilmeyin. Hadi bakayım pamuk eller cebe. Murat abi yemek ısmarlayacakmış bana.

Şimdi pazartesinden itibaren arkadaşlar birazcık değişiklikler yapacağız. Yani mesela ne yapacağız? Mümkün olmadığınca yapay zeka şarkılar çalmayacağız. Çünkü yetiştiremiyorum. Konularda kaynıyor. Bak konuyu işleyemedik. Gerçekten güzel bir konum vardı ama yetişmedi. Artı günaydın mesajlarını çok kısaltacağız artık. Tüm mesajı okumayacağız. Vakit kazanmamız lazım ki konuyu işleyebilmemiz için. En az bir yarım saat lazım bana konu için. Günaydın mesajlarını kısa kısa okuyacağız. Ondan sonra şarkı listesine pek girmeyeceğiz. O bana çok vakit kaybettiriyor. Hazırlayana, çalana, döndürene kadar baya baya beni yoruyor. Çünkü zaten listeyi ben yapıyorum. Arkada çalıyor ama ne çaldığını da bilmiyorum. Benim için rahat oluyor. O zaman daha rahat konuşabiliyorum. Daha çok konuşabiliyorum. Konuya da daha çabuk girebiliyoruz. Artı herkesin katılabileceği konuları işleyeceğiz. Spontan gittiği zaman bazen herkesin hoşuna gitmiyor, biliyor konu. Ben seçerken herkesin katılabileceğini düşündüğüm konuları seçmeye çalışıyorum. %90 başarılı oluyorum. Bazen yani seçtiğimiz konu ilgi çekici olmayabiliyor. Genelde herkes katılsın, ilgi çeksin, herkese göre konu olsun diye gayret gösteriyorum. Öyle de bir durum var. Onlara artık pazartesi dikkat edeceğiz. Haberiniz olsun. Sonra yani niye yayınlamadın, niye gitmedin, niye az okudun, eksik okudun demeyin bana. Yoksa yetiştiremiyorum. Herkesi mutlu edemiyoruz. Olmuyor. Şimdi abi bu ne ya? Bu nereden çıktı şimdi? Şuradan çalalım en azından. Liste mahvolmuş arada. Sızmış listeye, komple yapay zekalar sızmış. Şuradan öbür tarafa geçireyim de yapay zeka çıkmasın önümüze.

Saat 52 olmuş ya. Ne çabuk 52 oldu abi. Yok böyle bir şey ya. Vallahi listeyi anca oturtturabildim ha. Yasin Akboğa günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Star Ryzen. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar hala. Volkan hoş geldin. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Vallahi diyor bu hafta onu dedi bunu dediğiyle geçiyor program diyor. Yani. Diyor ki normal sohbette edeceğiniz konular diyor canlı yayında ettiniz. O yüzden bu hafta pek keyif almadım diyor. Ya işte ben de onun farkına vardığım için böyle söyledim. Erkekler kıraathanesi gibi oldu diyor. Vallahi abi diyor kusura bakma ben diyor uzun uzun yazarım diyor. Sen yaz yaz sıkıntı yok. Siz yazın. Yazmakta sıkıntı yok hallederim ben. Aleyküm selam Mehmet Eren hayırlı sabahlar eyvallah. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Dur bakayım Şenol nesin mi? Tamam sorun yok Umut'un lollipoplarından veririm bir tane diyor. Senin yayını 3 saate çıkarmak lazım oylama yapalım. Vallahi Şenol vakit olsa 3 saat değil 4 saat de yapalım. Sen de 4 saat yayın yap diyor. Oldu abi akşama kadar oturayım burada ya. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Ya diyorum ya

Yayın bitti, ben düzeni kurdum. Ali abi diyor, yayından önce bunlar neyle besliyorsun? Pindirinks'le besliyorum. Hepsine Pindirinks veriyorum. Afiyet olsun Dündar. Bosna simidi yiyecekmiş. Burukanda Light'a dört gözle mega süpermarket bekliyor diyor. Oo, bunları ileteceğim. Bu mesajları ileteceğim. Eyvallah Tamer. Arkadaşlar bu arada emojileri hızlıca gönderin gönderin gelsin. Emin abla teşekkür ediyorum emojiler için. Gönder gönder gelsin emojileri. Mehmet günün güzel olsun. Kolaylıklarla dolu olsun. Sen yazılanları oku da diyor. Hediye önemli değil. Eyvallah Aydar'ım. Valla okuyamadığım var mı ya? Mesajını okumadığım var mı? Bakalım bakalım bakalım bakalım bakalım. Sürçülisan ettiyse gaffola. Mesajını okumadığım varsa da yazsın. Gözümden kaçmış olabilir. Çünkü çok yoğundu bugün mesajlar.

Bu akşam Ay Yıldızlı milli takımımız Kocaeli'nde Fransa ile karşılaşacak. Başarılar diliyoruz. UEFA Avrupa Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele ediyor Türkiye. Geçen sene B Ligi'ydi, şampiyon oldu. A Ligi'ne çıktı. A, B, C 3 tane lig var. A Ligi en iyi takımların olduğu lig bu arada, onu da söyleyelim. Önce Fransa ile, sonra da İtalya ile oynayacak. Ardından Belçika ile oynayacak. Birbirinden zorlu maçlar milli takımımızı bekliyor. Başarılar diliyoruz bizim çocuklara.

Karşılaşmayı ATV'den şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım. Bu akşam Avusturya saati 20.45, Türkiye saati 21.45. Türkiye Fransa ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı ATV'den izleyebileceksiniz. Milli takımımıza tekrardan başarılar diliyoruz. Vurduğunuz gol olsun. Ve günün finali.

Enes günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Mega süpermarket 23. Viyana'daymış Enes'te. Bangır bangır güzel sesinle daha keyifli oluyor diyor. Eyvallah Enes. Güzel bir günün olsun, işin gücün rast gelsin. Beytullah Kuzu günaydınlar abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ben gidiyorum abi yavaştan.

0: gel şirin.
1: Bayramda milli takımımıza başarılar diliyor. Eyvallah bayram.
0: Beratım benim, gel yüzlüm, gel şirin.
1: Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah. Rabbim dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda etmeyi nasip eylesin.

tutmuş kalbim. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle beraber. Muhtacım hem Pazartesi günü inşallah Avusturya saati 7-9, Türkiye saati 8-10. Tekrardan burada olacağız canlı canlı. 25 Ekim'de saatler 1 saat geri alınacak Avusturya'da. Bu ne demek oluyor? Türkiye ile aramızdaki saat farkı 2 saate çıkacak. Şu anda 1 saat. Tabii ki yayın akışımız da ister istemez değişecek. Kış moduna geçeceğiz.

Emoji gönderen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Göndermeyen de canı sağ olsun ya. Beytullah, teşekkürler kardeşim. Şenol, Zuhal abla, Yavuz, Yıldız Hanım, Selma Hanım, Bayram, Kemal Müdürüm, Aydın Barut, Demet, Onur, Nesrin Hanım, İsrafil, Şerife Müdüremiz, Murat abi, Murat Erdatlı, Gonca Hanım, Mustafa, Mehmet Eren, Emine abla, Emine Erdatlı, Tamer,

Eyvallah Mehmet Eren, sağ olasın kardeşim. İsmail Koçer, Şerife Küçük, hepinize teşekkürler arkadaşlar. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz, sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Gürcan abi, eyvallah abim, sağ olasın. Görüşmek üzere inşallah. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.

herkese günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar. Avrupa, Almanya, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar diliyoruz.

Herkese günaydın. İbrahim Elden yayında ve sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de yine Pinderings'te İbrahim Elden. 1 saat 50 dakika boyunca sizlerle olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kimler bizi nerede dinliyorsa günaydın diyelim ve iyi sabahlar dileyelim. Bizi kim nereden dinletiyorsa da onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Peki, trafikte, evde, ofislerinde dinleyen tüm dinleyicilerimiz için de biraz 90'lar, biraz 2000'li yıllar, biraz 2025, 2026. Herkese şöyle bir şıkır şıkır şarkılarımızla devam etmiş olalım. Peki, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Türkiye'de ve Avrupa'da bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de şöyle günaydın mesajınızı bekliyoruz. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar, mindiler. Orada benim çok sevdiğim arkadaşlarım, tüm sanatçı arkadaşlarımıza da günaydın dileklerimizi iletelim. Sevgili Gülşah, Gülşah Bozkurt. Bu arada Ajda Pekkan'ın şarkısını hazırlar mısınız? Ajda Pekkan, Sonbahar Rüzgarları. Güzel şarkı, onu da dinletmek istiyorum. Şarkının güzel enerjisi var. Artı 43-660-130-1979. Benim WhatsApp numaram radyonun. Kimler aramızda bir görelim hemen. Şöyle bir hoş geldin, iyi yayınlar mesajınızı da almış oluruz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10'da yayındayız. Avrupa'nın dört bir yanına da bir kez daha günaydın dileklerimizi iletelim. Guten Morgen kanka, hayırlı cumalar demiş. Sağ ol Murat Erdatlı, teşekkür ederim Murat abicim, günaydın. Günün güzel geçsin. Günaydın, Guten Morgen İbon demiş. Sağ ol Nuray ablacığım, hoş geldin. Sağ ol Said, sevgili Nuray ablamıza da. Sağ ol Said Pinsing'e de çok teşekkür ediyoruz. Guten Morgen İbo diyor Sadık. Hoş geldin güzel dostum. Selam ben Gülümser. Nasılsın İbo'cum? Bana da bir şarkı yollar mısın tabii? Firdevs Hanım Nagihan Uslar yayın süper başladı demiş. Vallahi güzel şarkılar hazırladım. Herkese günaydın. Güler'cim günaydın canım. Güzel şarkıları sana ve sevdiklerine darman etmişalım. Ters gülen biz. Peki hoş geldin Güler. Hadi güne güzel şarkılar bırakın. Günün en güzel şarkılarını sevdiklerinize bırakın. Sevgili Murat Erdatlı bir şarkı bırak Nuray ablam. Sadık günaydın sana da. Gözün dışarıda. Semra Sima günaydın. Sakarya'da minibüste misin? Kız sen gece gündüz minibüste ne yapıyorsun? Bırakmam. Aydın hoş geldin İmraniye. Viyana'dan Aydın taksici abim hoş geldin. Figen çok teşekkürler. Prensin Melekleri sevgili Figen, sevgili Çiğdem, Bircan, Nuray. Sevgili Fatma, onlara da kocaman bir günaydın diyelim. Guten Morgen. Hadi güne güzel bir şarkı bırakın da keyfimiz eline gelsin. Güler'cim güne güzel bir şarkı bırak. Yeni mi uyandın? Ne bir şey umulur. Başkası sende bilmem ki ne bulur. Başkası sende bilmem ki ne bulur. Bir kaçan kurtulur. Bugün inşallah beni unutmazsın demiş. Semra ablacığım. Akışa göre yayın yapıyoruz ya güzelim. Akışta ne varsa gönderiyoruz geliyor. Unutmak değil yani. Çiğdemciğim çok teşekkürler. İyi yayınlar canım benim. En güzel şarkıları sana darmatçı olun. Bu arada enerjimle alakalı bir sıkıntı yok. Sadece ses tellerimle alakalı biraz. Bir 15 dakikalık biraz dinlendirmem lazım. Çünkü kaç gündür hep havadayım, uçaktayım, yollardayım. Bir yerden bir yere gidiyoruz, çalışıyoruz. O yüzden biraz böyle. Biraz sonra toparlanır yani. Gece çünkü sabaha karşı 5'te geldim valla. Dün biraz dışarıda yalnız kalmak istedim. Geleceğim seni. Sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Sevgili Bircan günaydınlar. Sıra bana. Sıradaki şarkıyı sana da yollayalım. Tabii ki Anka Premium Event Stuttgart sevgili Bircan'a da günaydın dileklerimizi iletelim. Yıldız geldi. Yıldız da bizim. Çok eskide. Yıldız Guten Morgen. Geleceğim, gezeceğim. Yıldız diyor ki ben geldim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş geldin Yıldız. Yine bin kez ayla hakkından geleceğim seni seveceğim. Çok güzel bir şarkı bırakın ya şu radyo yayınına. Ama çok iyi olsun böyle. Güne bir şarkı bıraksanız ama çok keyifli bir şarkı olsun. Aranızda var mı böyle müzikten anlayan bu şarkı? Benlik ya falan çok da seviyorum dediğiniz bir şarkı. Nidacığım geldi hoş geldin kuzen. Sabah 5'te ise sıkıntı vardı ya. Aynen Nida ya. Biraz tadım yoktu bebeğim. Herkese güzel keyifli bir gün diliyorum. Artı 43 660 130 19 79. Benim öyle ya. Bazen böyle deşarj oluyorum. Bir şarj oldum böyle. Şimdi bugünden sonra da artık daha güzel olur her şey.

İstanbul'da Galata Port'ta konser heyecanı başlıyor 26 Eylül yarın akşam. Özcan Deniz'le başlıyoruz. İstanbul'un en güzel mekanlarından bir tanesi Galata Port'ta olacağız. Özcan Deniz'in o güzel enerjisi. Pazar günü Oğuzhan Koç, pazartesi günü de Murat Boz var. Simge Sağ'ından tutun da Türkiye'nin en çok sevilen isimleri Bengü, Derya, Ulu hepsi Galata Port'ta olacak 4 Ekim.

0: Güler diyor ki ya yeni uyandım maalesef. Evet ya, ben şimdi bir tane şarkı hazırladım. Gülşen'in şarkısı, biraz da hareketlenelim. Kıymetli dinleyenler. Gülşen'in böyle dillere düşeceğiz şarkısının enerjisi çok güzel ya. Gülşen dillere düşeceğiz. Ama şarkının tutkusu ve enerjisi gerçekten koçları da anlatıyor. Acaba koç burcunun şarkısı mı? Hadi bakalım biraz heyecanlanalım. Enerjimiz biraz yerine gelsin. Dediğim gibi pindiring seçimle geleyim hemen. Hazır mısınız? Güler, kaldır kollarını bakalım. Bugün astrolog Zeynep Çetinkaya sizin için bağlanacak. Bakalım bugün koçları ne bekliyor? Aslanları, ikizleri, terazileri, boğaları ne bekliyor? Kovaları, oğlakları, yayları ne bekliyor? Balıkları ne bekliyor?
1: Dillere düşeceğiz seninle.
0: Koç burcunun şarkısı.
1: Düşecek.

Acaba Güler şu anda bu şarkıyla çok mu mutlu? Acaba şarkı Güler'i mi anlatıyor? Günaydın İbo'cum, ben sana parfüm getirdim ama dün Instagram'dan yazdım, adres de istedim bulamadım. Ben pazar gününe kadar İstanbul'dayım. Bir bakalım ya. Planlayabiliriz. Pınar çok teşekkürler. Almanya'ya geri döneceğim eğer uygun olursan da görüşmek isterim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım, bir planlayalım. Instagram'dan da bu arada görmedim yazdığını. Bir bakayım. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir Gülşen de benden gelsin mi? Bir Gülşen de benden gelsin mi? Bu şarkıda kova burçlarının şarkısı olsun. Hadi tüm kovalara gelsin. Acaba kova burcundan bu şarkı hangi burca gelsin? Hangi burçlara gelsin? Hadi bakalım, kova burcundan bu şarkı hangi burçlar için gelsin, bir yazar mısınız bana? Bir göreyim bakalım. Binderings içip hemen geliyorum. Meltem teşekkürler, aldım mesajını.

Bugün sevgili Emine ablamızın doğum günü mü? Vay. Emine ablamıza Masum Kırmızıgül'den Bu Sevda Bitmez şarkısını... Ya Murat abi. Murat Erdatlı, tamam, Emine ablaya söyle dinlesin.

Ezgi hoş geldin kuzen, benim güzeller güzeli. Ezgi'cim de burada, Ezgi Gökçe de burada. Ne yapıyorsun Ezgi'cim? Sezen Aksu'dan, Bircan Stuttgart'tan haydi gel benimle oğlu bunu istiyorum bugün. Selam, ben Yasemin, nasılsın İbo'cum? İyiyim, sen nasılsın? Yeni uyandım henüz. Maalesef kendime bu şarkılarla gelebiliyorum. Gülşen'in Dillere Düşeceğiz şarkısı. Hemen ardından da bu şarkı. İki tane enerji yükledik. Güler daha ne yapalım sana? Daha bu şarkılarla kendine gelemiyorsan biz yandık valla. Seni nasıl mutlu edeceğiz? Acaba Güler mutlu olmak istemiyor mu? Murat Boz'u duydum. Aynen Eda. Baden güzel Eda aramızda. Günaydın demiş. Terazi kadını. Gerçekten muhteşem enerjisi var. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Pazartesi günü ben de İstanbul'dayım. Acaba Murat Boz'a mı gitsek diyor. Acaba senin doğum günün ne zaman Eda? Cihanda aşk. Sana doğum günü hediyesi olarak Murat Boz'la güzel böyle bir Murat Boz'un karavanında güzel bir hatıra fotoğrafı çekelim, tamam mı? Sana doğum günü hediyesi olarak Murat Boz'u bugün planlayabilirsek menajerleriyle bir konuların ne olursa hani onların yani tabii çok Murat Boz çok dünya tatlısı bir insan. İnanılmaz heyecanlı bir insan. Bana gelsin bu şarkılar demiş. Selam ben Özge, nasılsın İbrahim'cim? Bana bir şarkı yok mu demiş. Bu güzel kadın sabah uyandı ve seni dinliyor şu anda. Gülşen kendime getirdi beni diyor. Güler. Bir şey diyeceğim. Ezgi, Güler'e bir şarkı yollasana. Güler'in ruh halini anlatan bir şarkı yollasana. Ezgi'nin diline düşme bak. Beni çok mutlu ettin, teşekkürler demiş. Acaba İbrahim Elden mutlu mu eder? Of ya, hep ben mutlu ediyorum. Hiç mutlu olduğum yok ya. Ben de mutlu olmak istiyorum ya. Sanki böyle gerçekten mutluluk enerjim alınmış gibi ya. Doğum günün kutlu olsun Emineciğim diyor Nuray ablam. Bak Emine ablanın bugün doğum günüymüş, haberimiz yok. İyi ki doğdun Erdatlı Emine ablam. İyi ki varsın. Bak Eda da doğum gününü kutluyor. Bizim Nuray abla kutluyor. Bircan kutlamış. Tüm dinleyicilerimiz kutlamış. Abi çok tutkulu bir şarkı isteyin de keyfim yerine gelsin. Vallahi sevinirim diyor. Eda o zaman seni arayacağım ben. Haberin olsun. 29'unda doğum günü. Bugün ayın kaçı? 25. 4 gün sonra. Okey tamam. Hem de o güne geliyor kız pazartesi gününe. Dur ben planlayayım sana haber vereceğim. Galataport yakın zaten senin vadi İstanbul'a. Günaydın İbo. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hainburg'dan sevgili Nedim Soylu. Hoş geldin Nedim Baba. Selam, ben Gülşen'den şarkı istesem iki tane çaldınız ama bangır bangırı çalar mısınız? Emine ablamızın doğum günü. Erdatlı Emine ablam iyi ki var, iyi ki bizim kıymetlimiz. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Murat abi de diyor ki bu sevda bitmez, büyük aşkım. Seni seviyorum diyor. Vay be, ne aşk be Erdatlı. Murat Erdatlı ve Emine Erdatlı ya. Bir ömür boyu mutlulukları daim olsun. Emine ablamın da doğum gününü kutlayalım. Bak mesajlar yıkıldı şu anda. Eda. Emine ablacığım doğum günün kutlu olsun diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor şu anda. Çok teşekkür ediyorum demiş İbrahim. Hepimize sağlık huzur getirsin demiş. Çok teşekkürler. Emine ablam ne demek ya, sen bizim için kıymetlisin. Şimdi bir şarkı bırakın güne. Ama çok güzel bir şarkı. Şimdi Ezgi bir tane seçecek bizim Güler'e. Bakalım Güler'in ruh halini anlatan şarkı Ezgi'den gelsin. Bence Ezgi gerçekten bu işte zirve yani. Benim kuzenim ya. Sevgili Nida da öyle. Nida da prensesimiz. Ayşegül de öyle. İkisini de çok öpüyorum. Dünya güzellerim. Hadi bakalım, hazır mıyız?
Aslında biraz daha böyle heyecanlı bir şarkı istiyordum da. Aynen şu şarkı da olabilir. Acaba bu şarkının heyecanı ve enerjisi daha mı güzel?

Güler diyor ki acaba İbrahim mutlu mu olmak istiyor? Acaba sen doğru mu biliyorsun? Evet ya, İbrahim elden mutlu olursa mutlu eder. Kaldır kalları. Sibel diyor ki ben de yeni katıldım Eskişehir'den. İbrahim'cim nasılsın? İstanbul'a geleceğim ben de. Konserler için hangi gün oralardasın? Valla ben Galata Port'un oralardayım.

Zuhal abla hoş geldin. Günaydın İbrahim. Güzel bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkürler Zuhal ablacığım. O da Emine ablamın doğum gününü kutluyor. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin demiş. Ne güzel. İbocuğum siyah kombinim nasıl demiş bakayım. Aa güzelmiş, tiril tiril. Sabah kalkıyorsun maşallah, spor mu yaptım? Hazırlandım ve kombinimi seninle paylaşmak istiyorum. İlk gören sen ol diyor. Yağmur vallahi çok güzelmiş. Bu yeni uyanmış halin mi? Acaba Ezgi daha fotoğraf atmadan şu anda herkesin fotoğrafını mı yorumlayayım? Şimdi birazdan Güler'den muhteşem bir selfie gelecek. Ortalık karışacak vallahi. Nida'cığım sen de atsana. Güzel kuzenlerimden böyle güzel selfie'ler de alayım. Artı 43 660 130 19 79. Ya bir yüzünüzü göreyim de şöyle bir enerjim yerine gelsin ya. Vallahi bugün çok mutsuz uyandım ya. Bir Pindrinks içeyim de kendime geleyim ya. Pindrinks. Viyana'da tüm marketlerde. Hande Yener'den Kırmızı Şarkısı. Güler'in şarkı. Güler'e yollayacağım. Sana kırmızı çok yakışıyor.

Yalnız şarkılar efsane değil mi? Tam bir efsa şarkılar. Sevgili Nilda, teşekkürler. Mehmet Bey. Allah Allah. Artı 43 660 130 19 79. Hadi bakalım. Şöyle o yatakta bir sağ bir sola. Yeni uyananlar var. Tam Morgan, günaydın. Güler diyor ki ortalığı karıştırmaya geldim harbiden. Güler, bu ne güzel selfie kız. Acaba Güler şu anda mutluluk oranı çok mu yüksek? Tabii Gülşen'in şarkısını dinledi. Burcuna baktığımız zaman enerjisi güzel bir burç. Koç kadını. Saçlara bak Allah'ım. Kız saçları ne güzel olmuş. Beni yanlış anlamasın. Yüreğimi dağlamasın. Ne güzel. Filtre bile kullanmamış vallahi. Bebek gibi atıyor. Acaba Güler şu anda saçlarıyla çok mu mutlu? Murat Erdatlı da bakıma gitmiş. Vay tabii ya, bugün Emine ablanın doğum günü ya, onu yemeğe çıkartacak. Akşam nereye gidiyorsunuz? Sabah erkenden kuaföre gitmiş. Kanka diyor, berber diyeyim diyor. Kafama diyor para harcayayım biraz demiş. Ben o yere kalbimi, yatağımı, döşeğimi. Mega kuaför, mega berber, hazır mıyız? Abi Murat abiden para alma ya. Bak mega berber. Viyana'da şu anda heyecanlanman lazım sen Murat abi tıraş ediyorsun diye. Ne olmuş lan bugün de Murat abi?

Nişantaşı Emsel Doğan da saçlarını yaptırdı sevgili. Çok da güzel ilgilendiler benimle diyor. Ne kadar güzel. Emsel Hanım dinliyorsa çok selamlar. Emsel Doğan, Kadir Balık dinliyorsa Kadir abim. Çok teşekkürler. Bak ne kadar güzel. Güler Hanım diyor ki benimle çok ilgilendiler. Saçlarım eskisinden daha güzel oldu. İyi ki varsınız diyor Emsel Hanım'a da sevgiler. Hadi bu şarkı o zaman size gelsin. Ama şarkı da çok iyiymiş ya.

O kadar güzel selfiler geliyor ki. Sevgili Yağmur, Meltem, çok teşekkürler. Bahadır, sağ ol. Edirne'den, Edirne. Edirne'ye bekleriz demiş. Aa, Edirne'yi çok severim ya. Çok teşekkürler. Gelebilirim ben Edirne'ye. Çok teşekkürler. Emine abla, iyi ki doğdun diyor Ezgi Gökçe. Emine ablası doğum gününü kutluyor. Ezgi de çok güzel bir selfie aldı. Kız gözlüğün çok güzel ya. Saçlar, tip. Allah'ım. Vallahi süper görünüyorsun Ezgi. Yine imzanı attın bugüne. Ama bugün Güler'in selfiesi bir tık daha mı güzel? Şimdi saçlarını yeni yaptırdı ya. Bak ya bu bizi. Nida, kızlara ne olmuş bugün? Kız Nida, yoksa siz dün eve uğramadınız mı? Saçlara bak. Yine bir harika bir selfie. Benim kuzenim güzel ya. Saçlar havalı, siyah tercih etmiş. Seni güzel bir saç bakım merkezine yollayacağım Nida. Kalp doktoru Sefa Hanım geldi. Ben de bir selfie atayım demiş. Siyah saçlar, kaş, burun yapısı. Kırmızı ruju tercih etmiş bugün. Çene yapısı. Ve güzel bir enerjiyle. Günaydın. Guten Morgen Ibo. Grüssefon. Ne demek o? Grüssefon Haldeberg. Sevgiler, seviliyorsun demiş. Ben geldim diyor. Sevgili kalp doktorumuz geldi. Abi bu güzel selfilerden sonra kalbime iyi bakmam lazım. Hey, doktorum da geldi, selfileri atabilirsiniz. Güler, Ezgi, Nida, sevgili Özlem, Sinem, Buket, avukat Buket. Aa, çok teşekkür ediyoruz. Figen de güzel bir selfie yolladı. Bugün de yine enerjim maksimum diyor. Hadi bakalım. Kızım, o soğuk mu orası? Kazak giymişsiniz, mont giymişsiniz Figen. Çiğdem, senden de bir selfie alalım. Buket'ten aldık. Murat abi yollamış. Ne kadar güzel. Güzel tabii ya demiş. Vallahi o benim arkadaşım. Güzel olacak tabii. Aynen, çok güzel. Kız bu çocukken de çok güzeldi. Şimdi selfiler gelmeye devam ederken bir şarkı listesini hemen yeniliyorum şu anda. Şarkı çok güzel. Biraz da farklı şarkılar çalalım. Hazır mıyız? +43 660 130 19 79 Radyonun WhatsApp'ı. Ya böyle şıkır şıkır şarkılar. Sezen Aksu, Haydi Gel Benimle Ol. Sonrasında hareketli şarkılar istenilmiş. Hande Yener'den Benden Bir Tane Daha Yok diyor mesela Yeşim. Buket avukat, Buket'in kız kardeşiyim demiş. Hoş geldin.

0: Murat abi için elimizden geleni yapıyoruz demiş. Elimizden geleni yapıyoruz. 20 euro ise Murat abi 30 euro. Elimizden geleni yapıyoruz ya. Ya kuaför abi, Duran abi, kurban oldum. Megacity. Megacity burada mı? Megacity Berber. Duran abi bak, canım abim. Adam burada İstanbul'da, yemin ediyorum İstanbul'un en popüler kuaförü. Heyecanlandı adamı tıraş ederken. Yani üste para verecek de parayı ben aldım. Duran abiye bak ya, hiç heyecanlanmıyor vallahi. Megacity ses ver.
1: Kim çeker?
0: Viyana'da.
1: Bu her sözü ayrı keder.
0: Ne olmuş lan bugün adamı mutlu etsen böyle, desen ki abi benden olsun. Ben çok seviyorum ya.
1: Kim çeker?
0: Burada benim arkadaşlarım var, bakım falan yapıyorum saçlarıma. Abi kahvem geliyor, çayım geliyor, yemin ediyorum. Abi yemek yer misin? Abi başımla beraber.
1: Duvarlara, boş kollarına, neden bu elveda?
0: Bazen el ayak bakımına gidiyorum Çiğdem'e. Çiğdem benim çok yakın arkadaşım. İşte manikür pedikürdü, cilt bakımıydı. Hemen erkek yan tarafta da saç bakım yeri var. Orada da saçlarımı, hatta bir tane keratin ben de yapayım ya. Güler'den kıskandım. Kızım Güler, çok güzel olmuşsun ya. Ya bir şişe elma suyu gider yani, bir litre. Eda diyor ki hani benim şarkım İbo? Valla bir şarkı hazırladım. Bence çok iyi.

bir efsaneydi seninle beraber olmak, çalar mısın diyor. Acaba kim söylüyor o şarkıyı? Özge diyor ki Nurullah'ı çok seviyorum. Ona da bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. Hadi o zaman kaldır.

İnan ki saçlarımı duyuyor, herkes çok beğendi. Sadece saçlarını mı? Odam şimdi sensiz, soğuk ve karanlık. Acaba bu şarkı bana mı geliyor? Ay bize küsmüş. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş Evin Ajans. Salim abi, bak. Süpersin, hoş geldin.

0: Spin Ajans bünyemize yeni katılan kıymetli oyuncumuz ve model sevgili Gülüzer. Gülüzer Hayır. Şu an yayınımızı dinliyormuş. Gülüzer günaydın, guten morgen. Çok hayırlı bir soy ismim var ya. Gülüzer her şeye hayır mı diyorsun? Gülüzer Hayır. Aa ne kadar güzel soy ismi. Çok hayırlı bir dinleyicimiz. Başarılı model ve oyuncu.
1: Neler söylüyor bir dinlesen ah. Silmek çok zormuş diyor seni kalbimden.
0: İbocum senin acaba deyişine bayılıyorum diyor. Doktorumuz Sefa Hanım. Kalp doktoru. Almanya'da kalbinizi koruyan, kalbinize bakan hocamız.
1: Saatlerce uzanıp hep yanımda.
0: Vay, saatlerce yanında kalmak bir efsane diyor. Acaba ben çok mu şanslıyım? Eda'dan harika bir selfie geldi. Saçlar sarı, burun ve burun.

Dudak yapısı, gülen gözleri, harika kombini. Kızım kombinin çok güzelmiş. Şimdi gördüm. Eda'nın doğum günü 29'unda kutlayacağız. İlk Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. Onu Murat Boz konserine götüreceğim. Genç kızları konsere götüreceğim diye vaatlerde bulunan radyocu. Acaba ilk Güler mi şanslı olacak? İbo benim saçlarım nasıl? Saçlarımı görmedin. Saçlarıma hiç her şeye baktın diyor. Vallahi dur ya. Ne bileyim Güler'in saçlarından sonra. Eda saçların çok güzel. Aa gitmiş saçların. Vallahi şimdi gördüm ya. Ben sana kesme dedim ya. Ama çok havalı olmuş. Saçlar böyle daha güzel olmuş.

0: Baden'den Eda'ya Guten Morgen canım. Pindinix tadındasın vallahi bugün. Yani çilekli Pindinix içmiş gibisin şu an. İbo nasılsın? Ben de market aldım. Markette dinliyorum. İstanbul'da. Koray. Ne güzel. Abi ben bir market biliyorum. O da Bintat. Üstüne tanımam şu anda yani. Benim sponsorum sonuçta. Bintat burada mı? Oo, Sıla geldi. Sıla'nın bir şarkısı var. Aslında beni çok heyecanlandı. Dün Ezgi çaldı şarkıyı. Şu an...
1: Kırık, ah, elde.
0: Acaba ben Sıla'nın o şarkısı modunda mıyım?
1: Arkadaş.

0: Kazakistan'a gidiyorum. Kazakistan organizasyonu onaylanmış 9'unda. Evet, Kazakistan'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. İbrahim Elden Kazakistan'da Dedaman'da olacağım. Orada güzel bir etkinlik, güzel bir event var. Kostüm partisi mi? Abi kostüm etkinliği için Kazakistan'a mı gidilir ya? Bu bizim ajansla var ya. Beni her yere yolluyor eminim. Abi Kazakistan uygun mu senin için demiş. Biz ona düşman. İçerik ne dedim? Abi kostüm eventi diyor. Az şekerli. O bana Drakula kostümü giydirmeyeceksiniz herhalde. İçemiyorum afitat. Kaybeden kaybet. Evet, şimdi çok güzel bir enerjisiyle Gülşah Bozkurt dinliyor. Gülşah nasılsın ya? Gülşah'ın Sonbahar şarkısını dinlediniz mi? Bak şu günlerde dinleyin. Çok güzel söylemiş. Zaten inanılmaz güçlü bir ses. Gülşah Bozkurt'a alkışlar gönderelim. Ve güne de çok güzel bir söz bırakmış. Gülşah hoş geldin.
1: Her sabah uyanabilmek bir mucize. Aldığımız nefesin hakkını vererek yaşamak dileğimle. İyi yayınlar İbrahim'cim.
0: Ne güzel anlattın, ağzına sağlık. Aldığımız o güzel nefesin kıymetini bilelim diyor Gülşah Bozkurt. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 11.30'da konuğum olacak. Yüz yüze konuğum olacak bu arada. Ben yüz yüze konukları daha çok seviyorum ya. Allah Allah. Terazi. İkizler burada mı? Ey maşallah. Koçlar burada mı koçlar? Gülüzer'in burcu ikizlermiş. Yükselen de yengeç, vay vay vay. Ay burcu da akrepmiş diyeyim. Vay. Acaba Gülüzer'i kimse tutamaz mı? Zeynep Çetinkaya birazdan burç yorumlarıyla astrolog ve eğitmen burada olacak. Bakarım Gülüzer'e, bir bakalım burçların özelliklerini taşıyor mu? Abi ikizler, yükselen yengeç, ay burcu akrep. Vay vay vay vay. Gülüzer hayır, kim tutar seni be model oyuncu? Hazır mısın? Sinem diyor ki, beni de şımart bey bacım. Bugün sevgiye, ilgiye, tutkuya ihtiyacım var. Sevgiyi, ilgiyi anladım da tutkuyu ben nasıl? Nazar değmez bana diyor. Yaralı bir kuş kon. Nazarlara geleceğim diye gerçekten çok korkuyorum demiş. Güler hiçbir şey olmaz. Ben sana üç kulvalla bir elham okudum. Eriyor kalbim. Sana bir nazar duası okuduk. Taş gibi hiçbir şeyin olmaz. Hiçbir şeyin kalmaz. Naz, nasıl tatlı utanmaz. Ah kuzum. Kıyamam. Bu şarkı çok güzel ya. Ben senin o gelmelerini, gitmelerini yerim dedi. Biraz sarıl bana. Aşk biliyor seveni. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak ya. Bir insan mutluysa çok mutlu eder. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Mesela ben böyle şeyi çok severim. İşte yeni insanlar tanımayı, onların enerjisini ama öpmeli. Cool takılanları değil, sevmem cool. Cool taksam ben takılırım abi. Bazen çevremdeki insanlarla bir işte muhabbet ediyorum. Ben iyi bir analiz ederim yani, bakarım. Anlatır kendini, anlatır. Şöyleyim, böyleyim, ben kimseyle işim olmaz falan, bunu sevmem şu. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Yok onu sevmiyormuş, yok bunu sevmiyormuş. Seni kim sevsin? Abi mütevazi bir hayatın olacak. Uyumlu olacaksın. Tadını çıkartacaksın abi. Yaptım mı yaptım. Eğlendim mi eğlendim. Bitti abi. Öleceğiz zaten hepimiz. Ya günün sözü bu olur yani. Ben öyle bir insanım. Ben kova burcuyum. Çok seviyorum. İnsanları da çok seviyorum. Ama güzel vakit geçir. Dans et, eğlen. Sevmeye çalış, sevilmeye çalış. Sempatikliğini dile getir. Biraz şımar, şımart. Bir de bence daha eğlenceli olur. Nasıl? Ben daha çok seviyorum. Utanmaz. Ah kuzum, kıyamam ben sana. Ah. Sesini çok beğendiğim, çok güçlü bir ses. İsmini söylemeyelim. Ona güzel bir şarkı yapacağım. Bütün her şeyini ben organize edeceğim. Azerbaycan'da, Bakü'de çok kıymetli bir aileyle tanıştım. Gerisi. Gerçekten çok güçlüler. Onların bana bir proje yapacağımı söyledim. Bu projede de işte bir kısa bir film çekeceğim kendime. Bir de sevdiğim bir sanatçıya güzel bir proje yapacağım dedim. Sağ olsunlar Nigar Hanım ve kıymetli eşi Orhan Bey'e, tüm masraflarını karşılayacağını söylediler. Nigar'ın da dinliyor şu anda. Bakü'den. Nigar'ın mi ki varsınız? Dedim ki Nigar Hanım öyle şimdi mutlusunuz diye söz vermiyorsunuz. Ben çünkü mutluyken çok söz veren bir insan profillerini çok sevmiyorum. Hayır canım dedi, her zaman sözüm geçer. Ya ben bu şarkıyı kime yollayayım ya? Bugün günlerden Gülşen olsun ya. Bugün içimiz kıpır kıpır ya. Alım İbo, ne yedin ne içtin, fındığı fazla yeme, keçi boynuzu pekmezi, badem. Yiyorsun sabahları, yayın öyle giriyorsun ya. Valla sabah badem, ceviz, keçi boynuzu pekmezi, yazım, ondan sonra biraz kaju, ejderha meyvesi. Böyle yayına girilir mi ya? Artı 43, 660, 130, 19, 79. Hadi WhatsApp'a gelin, iki sohbet edelim. Süreyim mi dipsiz sularımda, bozdurayım mı niyetim? Kime gelsin bu şarkı?

Oo, Erdinç abim de gelmiş. Baksana şu güzelliğe diyor şarkıda. Tüm güzellerime gelsin, enerjisi yüksek. Ama gerçekten bu şarkının ruh halini taşıyanlara gelsin. Taşımayanlar dinlemesin. Evet, bu şarkının enerjisini ben çok taşıyorum diyenler üzerine alsın daha doğrusu. İbrahim'cim günaydın, nasılsın demiş. Ramazan abiyle beraber mi dinliyorsun? Erdinç abi, Honey of Kapadokya. Ne güzel ağırladınız ya. Beni bir daha ağırlasanıza ne olur ya. Ama gerçekten tek gelmek istemiyorum bu sefer ya. Abi ne güzel odaydı ya. Jacuzzi'yi kullanamadım, onu kullanamadım, meyve tabağımı kullanamadım. Gül yaprakları bile vardı yatağımda ya. Hiç gözlerimde. Honey of Kapadokya, Ürgüp burada mı? Çok güzel ya, ben çok beğendim. Avrupa'daki dinleyicilerimiz hep zaten benim anonslarımdan sonra yakından takip aldılar. Ramazan abi de adam ya, çok karizmatik. Sevgili Ramazan abi Ürgüp'te. Ramazan abi diğer otellerinde de yayın yapabilir miyim? Yakışıklı abim. Ben Ramazan abimi seviyorum. Hazır mıyız sevgili Erdinç abiye, Ayhan abiye ve Ramazan abiye? Antalya'da şu anda Ramazan Bey'le beraber dinliyorlarmış. Ne kadar güzel. Sana kıyamam, yalanım yok, dokunamam. Azeri kardeşlerimize de selamlar. Aynen, tüm Bakülü kardeşlerimize de sevgilerimizi iletelim. Biliyorsa sev onu, bilmiyorsa at. Duruna sakat, beni sürülere kat. Gecele karanlığa ettim iltifat. Yani böyle durumdayız. Valla o kadar güzel mesajlar var ki. Değiliz dedim, sonumuza bak. Yetmedin mi oğlum benim? Boğa burcuyum, doğum yerim Bursa diyor. Ya var ya, yat ya da... Zuhal abla, birazdan hemen dinleyicilerimizden, sizlerden gelen o güzel mesajlar. Zuhal ablamın burcu da boğaymış. Durduru şu dünyayı, biz köşede durar. Şarkılarla bugün gerçekten modumu yükselttin Beybocuğum demiş. Güler, kıymetini bil kızım. Daha ben senin modunu nasıl yükselttim ya? Ben seni yükseltemiyorsam kimse yükseltemez. Nurcem annemin şarkısı. Nurcem annem dinliyor benim. Çok kıymetli ya vallahi. Benim ikinci annem ya. Gökçe ailesi benim kıymetlim valla. Gültekin baba acaba uyandı mı? Demez. Acaba Gültekin baba bensiz Trabzon'a mı gidiyor? Nurcem anne ne zaman gelsek diyorum ki, artık güvenlik bile tanıyor beni istedi. Abi Gökçe ailesi değil mi? He, buyur abi. Başımla beraber abi, başımla beraber. İbocuğum güzelliğimi çok az anlattım, beni çok üzdün diyor. Allah Allah. Burası güzellik yarışması mı Buket ya? Güzelsin dedim hayatım, çok güzelsin, çok çekicisin, çok seksisin. Ne diyeyim sana bir tanem, ne istiyorsun kurban olduğum? Sen ne ne söylememi istiyorsan yaz, ben onu söyleyeyim. Vallahi uğraşamam. Aa bak benim şarkı çıktı. Hazır mıyız dans etmeye? Aranızda var mı güzel dans

Bakü'de Pars petrollerine teşekkürlerimizi iletelim. Orhan abim, Orhan abimin enerjiden, benzine, inşaattan valla birçok işi var. Kıymetli eşi Nigar Hanım da. İbo'cuğuma her zaman tam desteğiz demiş. Allah razı olsun valla, sizi çok tanıdığım için çok mutlu oldum. Bakü'nün çok seçkin, zengin ailelerinden biri. Ben zenginleri çok seviyorum. Herkes biliyor zaten, saklamama gerek yok. Ama çocukluk, gençliğimden beri öyle. Ben hep mesela çocukken bile zengin arkadaşlarımın zengin aile çocuklarıyla takılırdım. Ha, bu benim böyle bizde, gerçekten bende ırsi bu. Gerçekten öyle. Çocukluk arkadaşlarımın hepsi, mesela atıyorum kimdi? Bizim Emre vardı. İşte onun dedesi kuyumcuydu. Hep onunla takılırım. Kanka gelsene benim arkadaşım ol falan diye. O diğer arkadaşımın babası ne iş yapıyordu? İşte inşaat yapıyordu. O biri ne yapıyordu? Galerisi vardı. Kanka senin baban ne iş yapıyor? Hep böyle bir arkadaşlarımı hep topladım. Arkadaş çevremi hep böyle business olarak. Daha onlu yaşlarda. Hani gençliğimde başladı bu. Benim huyum suyum. 30 yıllık. Ben bu saatten sonra değişmem. O yüzden Orhan abi tanıdık Bakü'de. Bu arada beraber de Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz Orhan abiyle. Nigar yenge biraz kızdı ama yapacak bir şey yok. Kız dedim, kocanı kaçırıyorum, iki günlüğüne izin veriyor musun? Tepe tepe kullan diyor, al gezdir diyor kocanı. o kadar seviyor seni Orhan abim. Valla Nigar yengem o kadar böyle rahat bir izin verdi ki sana bayılıyor yani şu anda. Ya çok tatlılar ya, yemin ederim ikisi. Ama şey, mesela Nurcem anne ile Gültekin baba da öyle. Birbirlerini bulmuşlar. Bazı ruh ikizleri birbirini buluyor. Mesela Nurcem anne dünya iyisi. Nurcem Gökçe bir alkış. Çok değerli bir aile mesela Gültekin Gökçe de, o çok iyi bir insan. Çok benim sevdiğim bir insan. Trabzon'a gidecek mesela. Bakarsınız günü birine ben de Trabzon'a gelirim. Hiç benim sağım solum belli olmaz. Bana bir bilete bakar abi. Yani işte şurası uzak. Bana uzak diye bir yer yok. Kore'ye gidiyorum abi. Kore'den daha uzak bir Avustralya'mız var. Mina çağırdı Avustralya'da, Sydney. Onun biletini, bir tanesini ben alabilirim dedi. İkinciye param çok az dedi. Olsun, ikinci parasını tamamlasın. Gidiş dönüşü karşılayabilecek ve otel masraflarımı karşılama gücü olunca Avustralya'ya da gideceğim arkadaşlar. Şu an sadece bir gelişimi karşılayabiliyor harcamalarından dolayı. Eğer diğerinde de gücü yeterse Avustralya'ya da gideceğim. Bir gideyim gezeyim oraları, Sydney'den bir selfie atayım. Yakışır bir gözyaşın geçer. Tabii ki meleklerin harika oynuyor demiş. Aynen vallahi sevgili Figen, Çiğdem, Bircan'ım, sevgili Nuray'ım, öpüyorum hepinizi. Fatma, hazır mıyız? Çok çok yanına yanına, al beni yanına. Yakışırız ama. Çok çok yanına yanına, al beni yanına. Bak İsveç'ten Sabri abimi özledim. Sabri abi ya. Selamlar, sevgiler, hayırlı yayınlar demiş. Sabri abi, harbi ben de İsveç'i çok özledim ya. Acaba İsveç'e ne zaman gitsem? Asil Gök'ten bir şarkı.

çok şok. Asil Gök ne oldu böyle? Gelsin hemen şöyle. Ne oldu böyle? Günaydın Elden, nasılsın? Sürekli takipteyim ama ilk kez mesaj atıyorum demiş. Ceyda, hoş geldin.

0: Yalnız şarkılar bugün efsane değil mi ya? Biraz daha Zeynep Çetinkaya burada olacak. Astrolog eğitmen. Bakalım burçlara göre güzel yorumlar. Türkiye'de çok sevilen, tanınmış özel bir isim. Davet ettim canlı yayına. Yakın zamanda da yüz yüze. Ben çünkü yüz yüze röportajları daha çok seviyorum ya. Acaba ben tam bir kova mıyım?
1: Yalamam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın.
0: Radyo seneye 100 yaşında Türkiye'de. Kaçarsın. Ve dünyanın her yerinden katılımcılarıyla muhteşem ödül töreni olacak. Gelsen ol ben. Organizasyonda İbrahim Elden ve ekibi olacak. Tüm sorumluluğu dün sözleşmede %99.9'u tamamı İbrahim Elden tarafından organizasyonu yönlendirileceği. Valla dün imzamı attım. Ödemesini 2027'nin 6. ayında alacağım ama hiç önemli değil. 10 ay sonra.
1: Sorun olacak.
0: Olsun, iş olsun da. Bu dev organizasyonun çok büyük olduğunu ve büyük mağazaların, büyük markaların da sponsor olacağını da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin en önemli markası ana sponsor, diğerleri de normal sponsor olacak.
1: Sana değilim, canımız yan.
0: Figen diyor ki, Serap'ın selamı var. Pazartesi günleri izinli olduğu için dinleyebiliyor, bir de akşamları dinleyebiliyor demiş. Canı sağ olsun ya, Serap'a da çok selam. Yalnız şarkılar. Ya ben bugün böyle şarkı dinleyesim geliyor ya. Böyle bol bol sizlerden. Stuttgart Bircan. Günün şarkısı. Sezen Aksu biraz duygusal olduğu için bu şarkıyı idare et. Bunu da seversin. Anka Premium Event. Sevgili Bircan'a. Southside Piercing sevgili Nuray ablama da gelsin.
1: Gelsen ol benden yana. Gel gel gel. Varsa bir...
0: Çiğdem yine çocuklarla mı uğraşıyorsun Çiğdem? Kırtasiye'de bizi dinliyor. Almanya burada mı?

Sevgili dinleyenlerimiz, yarın İstanbul'da İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kültür Yolu Festivalleri İstanbul Ayağı 26 Eylül'de başlıyor. Haydarpaşa Garı ile açılış, kıymetli bakanlar ve tüm katılımcılarıyla ilk etapını açacaklar. Haydarpaşa Garı var, çok güzel ya. Sonra akşam da Özcan Deniz konseriyle İstanbullular Festivale heyecanla başlayacak. 26 Eylül'de, yani yarın akşam Özcan Deniz. Pazar günü Oğuzhan Koç, pazartesi Murat Boz. Sonra Simge, Bengü, Derya, hepsi bayan devam edecek öyle. Sevildik, alıştık ve ayrıldık. Haydi gel bir kibrit çak, bu kalbim alev alev yansın. Acaba ben bugün çok tutkulu şarkılar mı çalıyorum? Ortalık yanıyor mu şu an? Ama en güzel yerinde... İbrahim Elden çok mu heyecanlı? Allah'ta kalp doktorumuz var. Kalbime bir şey olsa hemen müdahale eder. Ve ayrıldık. Biz aşkı meğer bir oyun sandık. Az önce dedim ya, Nevşehir Kapadokya'da, işte Nevşehir Ürgüp'te, Honey of Kapadokya Otel'de beni çok güzel ağırladılar. Vallahi diyor ki İbrahim ya, beni çok güldürdün diyor. Meyve tabağını açmadım. O ne demek? Ya hiçbir şeye dokunmadım anlamını. Öyle güzel bir odanın. Bana külleri kalsın. Neye doğru baksan. Orada böyle o jacuzzi'nin açacağın sıcacık sular. Ondan sarıcıma radyo yayın sistemimde kuracağım oraya. Abi... Caz blue müziğini açacaksın. Ah İbo, ah.

29 Ekim'de Kapadokya'da konser olacak yine. Ama İzmir'le Kapadokya arası, patron diyor ki İbo seni İzmir'e mi yollayayım Kapadokya'ya mı? Abi dedim, hangisi daha çok bana para vereceksen oraya yolla. Kapadokya aşığı birisiyim. Çok mutlu olurum Kapadokya'da ama İzmir'de daha çok para vereceksen oraya giderim. Beni övme abi, bana para ver. Değil mi Ezgi? Bizi övmeyin, bize para verin. Yok şöyle iyisin, yok şöyle kalitelisin.

0: olsun.
1: Bak bugün 5000 euro para vereceğim. 5000 euro ödemem var bugün. Neye doğru? Diyorlar ki İbo bu kadar parayı ne yapıyorsun? Geldiği gibi gidiyor arkadaşlar. Evet çok kazanıyorum ama çok da gidiyor. Bilen.

0: Aşkın Ateşi diyor. Ne kadar güzel bir şarkı Hande Yener. Bugün ne kadar güzel şarkılar çalıyorum ya. Ama şarkının sözleri güzel. Diyor ki aşkın ateşi yakarmış ateşi falan fıstık yani bilmiyorum da. Zeynep Çetinkaya attın diğer ucuna. Günaydın Guten Morgen, astrolog ve eğitmen sevgili Zeynep
1: Hanım. Günaydın, günaydın herkese.
0: Günaydın, nasılsınız? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim, evet. Siz nasılsınız?
0: Vallahi ben çok iyiyim ya. Uğraşıyoruz işte, dünya işleri falan. Gençlerle uğraşıyoruz. Yaş, bana yaşlısın diye mesajlar göndermişler. 40 yaşındaki adama hiç utanmıyorlardı bir de öyle. Abi yaşlandın diye. Zeynep Hanım, insanlar niye kötü olmuş böyle ya? Allah'ı billahi.
1: Maalesef dünyanın son zamanlarına denk geldik hepimiz.
0: Ya Zeynep Hanım öldürdü bizi, üzerimize toprak attı valla. Şimdi astrolog ve eğitmen Zeynep Çetinkaya. Biz sizi tanıyoruz ama dinleyicilerimiz tabii ki bugün neleri konuşacağız? Burçların uyumlarını mı konuşalım? Bizi neler bekliyor? Bu son zamanlarda neler oluyor bu dünyada, ayda, gezegende, Venüs'te? Bir konuşalım mı?
1: Bence bugün Dolunay'ı konuşalım. Yarın bir Dolunay var. Önemli bir Dolunay çünkü bu. Hem Satürn Retro hem de Neptün Retro eşlik ediyor. Biraz karmik bir Dolunay. Karma çalışacak burada çünkü. Bence bugün biraz Dolunay'ı konuşalım, böyle burçlar etkilerini.
0: Evet. O zaman konuşalım Zeynep Hanım. Başlayın. Burçları mesela, tamam. Koç burcuyla başlayalım.
1: Koç burcu artık karar ver diyecek gökyüzü koç burçlarına. Özellikle yükselen koç ve koç etkisi olanlar da bunu dinlesin lütfen. Bu dolunay çünkü doğrudan onları ilgilendiriyor. Kendi kimliklerini, hayatlarını, bundan sonra nasıl ilerlemek istediklerini aslında gökyüzü gündeme getirecek. Uzun zamandır erteledikleri bir karar varsa, bir konu varsa bunlar artık ertelenemeyecek bir duruma gelecek. İşte ben ne istiyorum, başkaları benden ne bekliyor, işte ilişkilerde fazla taviz verdiğimiz konular varsa bunların farkına varabilirler. Neptün birazcık sis pus gezegenidir. Retro olmasından dolayı da hayaliyle gerçeklerini karıştırmış olabilir koçlar. Artık bu hayal ve gerçek ayrımı da net bir şekilde görünür olacak. Satürn Retro'da daha önce aldığımız kararları sonuçlarını yeniden gündeme getirecek. Kararları alamıyorsak Satürn bize diyecek ki bu dolunayla beraber artık kararlarını almak zorundasın, yoluna devam etmek zorundasın. Başka oyalanacak tavizi vermeyeceğim sana artık diyecek. Birazcık sakin kalmaya çalışsınlar sadece. Koç birazcık çocuk enerjisi gibidir çünkü. Öfkeyle hareket ederlerse kaybederler ama sakin bir şekilde karar alıp yollarına devam ederlerse şanslı olacaklar.
0: Yani bu hafta sonu kısaca, mutlu olurlar mı Koç burcu?
1: Olurlar. Eğer sakin kalabilirlerse ve başkalarının istedikleri yerine kendi isteklerine odaklanabilirlerse mutlu olurlar artık.
0: Hadi bakalım. Çok güzel. Tek kelimeyle koçu anlatır mısınız? Son bir final yapalım. Sonra diğer burcuna geçelim. İkişer dakika. Hep bütün burçları ikişer dakika, tamam. Verelim mi Zeynep Hanım? Daha güzel. Zaman
1: olur,
0: geçsin.
1: Olur. Verelim. O verelim. Koç burcuna artık kemerlerinizi bağlayın. Sahne sizin diyorum.
0: Oo, Koç burcu kemerlerini bağla. Acaba günün şarkısını onunla... Zeynep Hanım, siz yeni mi uyandınız? Böyle bir enerjiniz nasıl şu an, mutluluk oranınız?
1: Benim enerjim çok iyi.
0: Ah süper, tamam. Gayet iyi. Sizin burcunuz ne?
1: Yeni de ben Oğlak burcuyum, o yüzden. Oğlak.
0: Peki. Çünkü bizim yüksek yaşam enerjimiz, o yüzden ben de şimdi baktım. Şimdi ikinci burcumuz hangi?
1: Siz ne burcusunuz İbrahim Bey?
0: Benim kova burcuyum ben. Yükselenim kova. Oğlak.
1: Ya zaten ben... Kova, ikizler, yay etkisi kesin. Üçünden biri diyordum, kova çıktınız.
0: Acaba kova burcu, ya bizim burcumuz nasıl bir burçsa, ne yüzümüz, ya biz laletlenmiş miyiz de.
1: Dünyaya ait olmayan varlıklar.
0: Vallahi bizi dünyadan ayırdınız ya. Diyorum ki kova burcuyum.
1: Neyse çocukları.
0: Ya acaba iyi mi anlamda, kötü mü anlamda, bilemiyorum ya.
1: İyi anlamda yani, Uranüs devrim gezegenidir çünkü. Kovalar devrim yaratmaya gelmiş ruhlardır.
0: Vay be. Hadi o kovaya geçeceğiz. İkinci burcumuz hangisi olsun?
1: Boğa olsun. Sırayla gidelim.
0: Tamam. Hadi
1: bakalım. Boğa burçları biraz bilinçaltlarından etki alacaklar. Daha çok iç dünyalarıyla alakalı bir dolunay etkisi yaşayacaklar. Birazcık yüklerini atmak isteyecekler. Böyle dışarıya çok belli etmedikleri ama içten içe onları yoran bir konu artık kapanışa geçecek. Bu geçmişten gelen bir korku, kırgınlık veya alışkanlık olabilir. Neden sürekli aynı döngüdeyim aslında? Bunu sorgulamaya başlıyorlar. Kendilerini kurban ettiklerini düşünebilirler ve bunun için artık da hani bu kurban bilincinden çıkmak için adımlar atabilirler. Bu süreç birazcık bilinç altına işlediği için aslında pozitif yönde de şifa alacakları bir dolunayda yaşayacaklar. Biraz yalnız kalıp kararlar alıp bunları hayata geçirmek onlar için iyi olur. Artık bazı vedalar edilecek, bazı başlangıçlar da yapılacak. Artık son duraktalar diyelim.
0: Onlara bir başlık verelim.
1: Sakin sakin oturuyorsunuz ama artık harekete geçme zamanı diyelim. Bilinçaltınızı boşaltıyorsunuz.
0: Hadi bakalım boğalar. Vallahi süper. Şimdi ne var sırada?
1: İkizler Burcu. İkizler Burcu biraz şanslı etkiler alacak bu dolunaydan. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, gelecek planlarıyla alakalı kararlar verebilirler. Seyahate çıkabilirler. Uzun zamandır yürüttükleri bir proje veya plan sonuçlanabilir. Onun dışında sorumluluklara da üzerine düşenleri yapacaklar yine. Geleceğe dair hayalleri için adım atacaklar. Sistem onların karşılarına fırsatlar çıkarabilir. Bu dolunayı iyi değerlendirsinler çünkü gerçekten şanslı etkiler alıyorlar.
0: Ne güzel.
1: Dolunay bu arada 3 derece Koç burcunda olacak. O yüzden özellikle 0-10 derece arasında ikizler yerleşimi olanlar lütfen gözlerini dört açsınlar, fırsatları yakalamaya çalışsınlar. Bazı arkadaşlıklardan, bazı çevrelerden kendilerini koparabilirler. Bu olumsuz gibi gözükse de uzun vadede bir fırsat getirecektir. Çünkü bazı insanlar hayatlarımıza kalmak için değil, bizleri bir sonraki durağa taşımak için geliyorlar. Bunu unutmasınlar.
0: Evet, sloganımızı verelim ikizlere de. Şarkıya geçelim, sonra devam edelim.
1: Tamam, telefonlarımızı biraz sessize alalım. Çünkü bu dolunay bizi başka bir duraklara götürecek.
0: Hadi bakalım ikizler, telefonu sessize alın. Şarkıları dinleyin. Sıla şarkısı da çok iyi ya. Sever misin Sıla'yı?
1: Çok, çok severim.
0: Sıla şarkısından sonra diğer hangi burçla devam edeceğiz?
1: Yengeçle devam
0: Yengeçler,
1: edeceğiz.
0: Radyonun başından ayrılmayın.

0: Sevgili Zeynep Çetinkaya, astrolog eğitmen bugün konuğumuz. Zeynep enerjisi maksimum seviyede ama bugün İzmir'de kuş sesleri eşliğinde röportaj yapıyoruz. Ne kadar güzel ya. İzmir ne kadar güzel. Hala sıcak mı yoksa soğudu mu?
1: İzmir. Yok, serinledi, serinledi. Ben normalde Ankara'da yaşıyordum ama Mayıs ayında İzmir'e taşındım artık temelli. Hı-hı. Ama soğudu. İki günden beri soğuk biraz akşamları
0: ne özellikle. İzmir'e ne giderdim ya. Cuma'dan pazara sürekli. Yemedim havayolu şirketi
1: artık. Keyifli bir şehir.
0: Ya yemin ediyorum radyodan çıkıyordum yayınımdan sonra. Biletimi hemen alıyordum. Bir İzmir yapıyordum cuma cumartesi ya da tek cumartesi günü. Hangi gün eğlence varsa. Hatta bir gün kalırdım. Ertesi gün hemen tekrar işe dönerdim. Yani yayına dönerdim ya da ne işim varsa. Az İzmir'i severim. Gitmesini istediğimiz bir şehir yani. Zeynep Hanım gelsin yengeçler buyurun.
1: Yengeçler duygusallar ama normalde bu dolunayla o duygusallıklarını birazcık artık kenara bırakacaklar. Özellikle kariyer konularında sesleri yüksek çıkmaya başlayacak. Ben işte bu kariyerimi gerçekten istiyor muyum? Bu hayat yolunda gerçekten yürümek istiyor muyum? Gibi sorularla kendi yollarını belirleyebilirler. Çok farklı bir yöne sapabilirler. İdealize ettikleri şeyleri sorgulayabilirler. Birazcık daha başarılı olmak için de değil de yaptığı işlerin bir anlam katıp katmadığını hayatlarına bunları sorgulayacaklar. Yani kısaca mottoları sadece yükselmek değil, doğru yere yükselmek önemli diyecekler.
0: Vay,
1: birazcık güzel. Bu dolunay yengeçleri zor etkileyecek, koç dolunayı. Birazcık hedeflerini, kariyer planları konusunda etkiler alacakları bir dolunay olacak.
0: Süper.
1: O sis pus dağılacak biraz artık.
0: Çok güzel. Sevgili dinleyenlerimiz bu arada Zeynep Hanım'la, Zeynep Hanım bu arada ilk radyo programı akışı o yüzden... Her şeyin ilki güzeldir. Bence notlarınızın arasını evet. Bu programı da kaydedin. Çünkü radyomuz Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye'de ortak yayında. 10 ülkede yayındayız ve dünyada birçok Türk'ün yaşadığı, Avrupa'da da en çok dinlenen Türk radyosu. Hem de üst üste iki kez. Vallahi çok kıymetli bizim için. Biz de sizin gibi
1: vallahi
0: değerli.
1: Benim yurt dışında çok danışanım var. Yani çok enteresandır tabii. Ayrıca bunu destekliyor ama ben çok yurt dışı gidiyorum zaten.
0: Ah süpersiniz. Vallahi bizim için de çok kıymetli oldu.
1: Yani ilk canlı yayının yurt dışı radyosuyla bağlantılı olması da bir eş zamanlılık tabii.
0: Acaba...
1: Tesadüf diye bir şey yoktur.
0: Acaba tesadüf diye bir şey var mı?
1: Yoktur.
0: Ya, şimdi diğer burcumuz ne?
1: Aslan. Aslanlar da güzel etkiler alacaklar bu dolunaydan. Böyle bavulları hazırlayın hani gidiyorsunuz demiyorum ama böyle zihinsel anlamda bir pasaportla ellerinde dolaşacaklar diyebiliriz. Hı hı. Eğitim, uzaklar, seyahatler, hukuki konularla ilgili etkiler alacaklar. Belki yeni bir eğitime katılabilirler. Uzun zamandır planladıkları seyahatleri gündeme alabilirler. Yalnız bu değişim biraz dışarıda değil, dünyaya bakış açılarında olacak. Yıllardır doğru kabul ettikleri bir düşünceyi değiştirebilirler belki. Biraz daha ferahlayacaklar, ufukları daha genişleyecek. Daha büyük düşünecekler diyelim ve yeni yollar açılacak onlar için. Onların mottosu da ufkun değişirse gittiğin yerde değişir olacak kısacası.
0: Vay be aslana bak. Bir de kükreyen aslan var Zeynep. Kükreyen aslanlar mı?
1: Aslanlar aslında çok egolu olarak gözüküyorlar ama aslan burcu egosunu doğru yönetebilirse zodyaktaki hisleri en kuvvetli burçtur.
0: Yo çok var ya gereksiz egoları var. Ben çok.
1: Evet o aslında onu törpülemeye
0: ama gereksiz
1: gelmiş.
0: Yani alaka ne alaka diyorsun abi ne alaka kanka diyorlar ya. Şimdi ortada hiçbir şey yok kendi kendilerine ama tabii hepsi herkes için geçerli değil. Çünkü benim yani hayatımda birçok aslan olmuştur. Tüm aslanların hepsi mi aynı olur ya? Yemin ediyorum.
1: Senin tam zıttın zaten.
0: Benim tam zıttım mı?
1: Kova aslan evet.
0: Hani gerçekten Allah yardım
1: aslında
0: etsin.
1: Aslında hayat bir yolculuk. Kova aslan olmaya çalışıyor işte. Oğlak yengeç olmaya çalışıyor gibi. Bu bakış açısıyla bakıp dengeyi bulmak gerekiyor aslında.
0: Aslan'a bir slogan verelim. Ne olsun?
1: Aslan'a işte bavullarınızı hazırlayın, uçuşa geçiyorsunuz.
0: Bavullarımız. Aslanlar. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Bak şarkı da burada. Gideceğin tek yer
1: havalı.
0: Hangi şarkı? Bir tane daha kaldı. Bir tane daha alalım.
1: Evet, Başak'la devam edelim.
0: Sonra ara verelim.
1: Başaklar, evet, mükemmeliyetçi ruhlar. Artık diyoruz ki onların da sloganı Excel tablolarınızı artık bir kapatın. Çünkü bu dolunay hayatın hesap makinesine sığmayan gerçekleriyle yüzleştirecek onları. İşte ortak para, borçlar, yatırımlar, duygusal paylaşımlar alanında etkiler alacaklar. Uzun zamandır miras davaları varsa ya da miras konuları, bunlarla ilgili sonuçlanma ya da önemli kararlar gündeme gelebilir. İlişkilerde güven problemi yaşayanlar da bazı kararlar vermek zorunda kalabilir. İşte ben ne veriyorum, karşılığında ne alıyorum diye soru sorabilirler sürekli kendilerine. Geçmişten gelen dediğim gibi borçlar, sorumluluklar, bunlarla ilgilenmek durumunda kalacaklar. Duygusal bağımlılık ile gerçek yakınlık arasındaki farkı aslında görebilecekler bu dolunayla beraber. Bu dolunay da onlara diyor ki bağ kur ama kendini kaybetme.
0: Evet. O zaman sloganın bu mu olsun?
1: Sloganım Excel'leri kapatın olsun.
0: Haydi bakalım. Kapat Excel'leri Başak. Bu şarkıdan sonra hangi burç olacak? Kimler beklesin?
1: Terazi ile devam edeceğiz.
0: Teraziler radyonun başına. Zeynep Çetinkaya. Astrolog ve eğitmen. Instagram'dan da göz atın. Zeynep Çetinkaya yazmanız yeterli. Hangi sayfanız var şu anda?
1: Astrolog Zeynep Çetinkaya yazabilirler.
0: Evet. Astrolog Zeynep Çetinkaya sayfasına göz atın. Az sonra buradayız.

0: Ya var ya şimdi teraziler nasıl bekliyor? Ya Zeynep Çetinkaya içten doğal ve çok enerjisi maksimum seviyede bugün huzurun bir noktasında İzmir'in bir noktasında çok güzel böyle. Bak, kuş sesleri var mı Zeynep Çetinkaya?
1: Kuş sesleri, köpek sesleri, kedi sesleri.
0: Ne kadar güzel vallahi. Kediciğin de var senin.
1: Evet, kedim var bir tane.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Tekir.
0: Tekir mi? Süper.
1: Tekir.
0: Çok öpüyoruz onda. Peki şimdi terazileri ne bekliyor ya?
1: Teraziler valla herkesi memnun etmek mi yoksa bir kere de kendimi mi memnun etmeliyim diye bir sorguya girecekler. Tam karşıt burçlarında Koç'ta bir dolunay var çünkü. Bu dolunay onların doğrudan ilişkilerini ve ortaklıklarını ilgilendirecek, gündeme getirecek. İşte bir ilişkinin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabilir. Bir adım öteye götürülebilir ilişki ya da hani bitirilebilir gibi. Uzun süredir konuşulmayan bir mesele artık masaya gelebilir. Yani aslında bu Koç dolunayı tüm burçlar için diyor ki artık sustuklarını konuşma zamanı, ertelediklerini hayata geçirme zamanı, çektiğin acıları, ettiğin ahların karşılığını görme zamanı diyor aslında. Terazi bunu dibine kadar da yaşayacak. Özellikle de insanları olduğundan farklı görüp görmediklerini sorgulayacaklar ve bazı kararlar alacaklar. İlişkilerdeki sorumluluklarını ve sınırlarını belirleyecekler. Uyum sağlamak ile kendinden vazgeçmek arasındaki farkı görmelerini sağlayacak bu Koç dolunayı biraz da. Bu mottoları da şu yani ilişki kurmak başka, kendini ilişkide kaybetmek başka olacak. Bunu fark edecekler
0: Süper.
1: kısacası.
0: Ne kadar güzel teraziler. Diğer burcumuz nedir Zeynep?
1: Akrepler biliyorsunuz çok tutkulu insanlardır ve böyle dibin dibine kadar inerler, araştırırlar her konuyu. Artık bu dolunayla beraber ajandalarında yeni bir sayfa açabilirler. Çünkü bu dolunay onlara diyor ki fazlalıklarınızı artık temizleyin. Çalışma hayatı, günlük düzen ve sorumluluklarıyla alakalı gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle iş ortamlarında önemli bir sonuç veya karar verebilirler. Üzerlerine aldıkları sorumluluklar gerçekten onlara mı ait, yoksa başkalarının mı sorumluluklarını alıyorlar? Bunları sorgulayabilirler. Birazcık bedeninin ve ruhunun verdiği sinyalleri artık küçümsememeleri gerekiyor. Birazcık iç sesleriyle, ruhlarıyla bağlantıya artık geçmeleri gerekiyor. Takıntıyı bırakıp. Çünkü sürekli

0: alakalı hareketli bir döneme girecek yükselen yay ve yay etkili kişiler. Geçmişten gelen bir kişi veya duygu yeniden gündeme gelebilir bu arada. Buna dikkat. Retro etkileri de başlayacak çünkü özellikle Kasım ortasına, Kasım sonuna kadar dikkat etsinler. Hem Venüs retroya hem Merkür retroya girecek. Zaten Neptün de retroda, Satürn de retroda. Yani gökyüzü yine halaya duracak hani. Bir aşk ilişkisinden daha fazla sorumluluk veya netlik isteyebilirler. Artık o yayın biraz gamsız ve özgürlükçü ruhu birazcık daha artık net olmak isteyecek. Aşk konusunda kurduğu bir hayalle gerçek arasındaki farkı görebilecek artık. Yani ayakları biraz daha yere basacak bu dolunayda, basmak zorunda kalacak. Kalbinin istediğiyle egonun istediği şey aynı olmayabilir, bunu fark edecek. Onların da mottosu kim gelecek değil, ben neyi gerçekten hak ediyorum, bunu sorgulayacaklar.
1: Harikasın Zeynep Çetinkaya. Astrolog Zeynep Çetinkaya ile konuşuyoruz. Instagram'dan göz atın. Beğeni ve paylaşım da yapabilirsiniz. Zeynep, bir sonraki burç hangisi?
0: Oğlak burçlarına geçeceğiz. Yükselen oğlak
1: Hadi
0: ve
1: o zaman. O
0: oğlakları.
1: zaman, ya bu şarkı var ya Serdar, seni çöpe atacağım, çöpe yazık. Ya var ya, çok güzel bir şarkı ya.
0: Bu
1: Peki.
0: senenin şarkısı bence zaten. Hatta bu dolunayın şarkısı olabilir.
1: Olsun mu? Hadi olsun
0: Olsun.
1: bakalım.

Sevgili Gülizar, oho, ikizler burcunu anlattık. Sevgili Gülizar ikizler, yükselen yengeç, tek kelimeyle aşkı ve parayı bulacaksın dedi.

Sevgili Anka Premium Event diyor ki İbocuğum Serdar Ortaç'tan kabahat senin olması bile kabahat. Güzel şarkı. Bircan saçlar yine efsane güzel ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten İstanbul'a gelince Nişantaşı'na Emsel Doğan'a seni de götüreceğiz. Bizim Güler'in saçları gibi böyle çok da güzel olacak. Dudak yapısı, burun, kaş, gözler çok havalı. Tam bir aslan kadını. Ben kükremeyen aslanım demişim.

0: canlanınca.
1: Ya Zeynep, ne çabuk geçmiş zaman ya.
2: Evet, çabuk geçti.
1: Ya şaka gibi. Oğlaklarla mı? Sen de bir oğlaksın herhalde.
2: Ben de yükselen oğlağım ama tabii ben biraz yükselen kova etkisi gösteriyorum. Haritalarda kıstırılmış burçlar vardır.
1: Tamam.
2: Böyle burç yorumlarını herkes bu arada yükselen burcuna göre okusun. Çünkü biz hep yükselene göre yazıyoruz. Bu da bir dipnot bilgisi olsun. Ama bazen haritalarda kıstırılmış burçlar olduğunda kaymalar olabiliyor. O yüzden de harita analizi almak önemli. Şimdi yükselen oğlaklarda birazcık aile köklerine inecekler. Yükselen oğlaklar da sert etki alacak burçlar arasında. Terazi, oğlak ve koç burçları birazcık sert etki alıyorlar. Yengeç de dahil buna. Bu dolunay birazcık aile, ev taşınma ve geçmişten gelen duygusal meseleleri görünür hale getirecek. Yani artık böyle planları, işi, kariyeri bir kenara bırakıp bu kez dolunay diyecek, yani köklere inmen gerekiyor. Travmalarını çözmen gerekiyor. Çünkü görünür kılacağım artık diyor. Bazı idealleştirmeler, aile kökleriyle ilgili problemler çözülebilir bu süreçte. Her şeyi kontrol ederek kendinizi güvende tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bazen güven her şeyi kontrol etmekte değil, geçmişi olduğu haliyle kabul etmekten gelir. Biraz bunu fark edecekler. Köklerin seni tanımlar ama kaderin tek başına belirlemek zorunda değildir. Oğlaklar bunu unutmasınlar. Biraz ciddiyetlerini törpüleyip birazcık daha duygusallaşacakları bir süreç geçirecekler. Geçmişte yaşanan bir olayın bugün üzerinde bıraktıkları etkiyi fark edebilirler. Bu dolunayın görünür ışığıyla beraber travma her neyse ortaya çıkacak ve onu bu kez çözmeyi ve şifalanmayı seçsinler diyorum.
1: Süper. Şimdiki burcumuz hangisi?
2: Kovalara geldik. Şimdi kovalarda yine güzel etki alacak burçlar arasında.
1: Bakalım bize ne diyeceksin Zeynep? Bu kovalardan ne istiyorsunuz?
2: Bu dolunay onlara diyor ki, yani dolunay size mesaj atabilir ama asıl mesele telefon değil, söyleyemediğiniz cümleler. Hmm. Birazcık iletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim konuları hareketleniyor bu süreçte kovalarda. Ertelenmiş konuşmalar çok gündeme gelecek. Yani hem arkadaşlıklarda hem iş ilişkilerinde söylemek isteyip söyleyemediği her ne var ise bu dolunayla birlikte artık söylenmeyenler söylenecek ve çok büyük bir rahatlama yaşayacak kova burçları. Hmm. Geçmişte verdikleri bir sözün veya kararın yeniden önlerine gelme durumu olabilir. Yakın çevrelerindeki kişilerle iletişim biçimlerini değiştirmek isteyebilirler. Birazcık bir şeyi anlatmak kadar neyi anlatmamayı seçtiğimiz de önemli olabilir kovalar için. Bazı gerçekler çünkü önce rahatsız eder ama sonrasında zihni özgürleştirir. Lütfen kovalar bu özgürleşmeyi seçsinler bu dolunayda. Çünkü bazen söyleyemediğimiz her şey bizi korumaz. Bazen sadece seni olduğun yerde tutar. Söyleyebildiğimiz kadar özgürleşeceğiz kısacası.
1: Vay be, yine aşk, tutku, evet. Heyecan yok bizde Zeynep. Biz niye böyle hak etmiyoruz bazı şeyleri ya?
2: Biz kova Uranüs'ün çocukları olduğu için yani ani kararlarla meşhurdur kovalar. Şimdi aşık olacağın der harita, vazgeçer kova. Yani kovayı zapt edemeyiz. Fikirlerini de
1: en çok hangi burçla anlaşır? Abi, tutkulu burç. Kovaya.
2: Oğlakla çok iyi. Oğlakla kova çok benzer. Çünkü kovanın evet Uranüs yöneticiliği ama ikinci yöneticisi Satürn'dür kovanın. O yüzden oğlak ve kova birbirinin aslında ikizi gibidir.
1: Ne kadar güzel. Hadi bakalım, evet. Son burcumuz hangisi?
2: Balık burçları. Balıklarda cüzdanlarınızı kontrol edin. Çünkü bu dolunay duygusal olduğu kadar maddi bir hesapta çıkarabilir. Birazcık para gelirleri ve özdeğer alanınıza gündeme getirecek balıklar için. Maddi bir konuda dediğim gibi sonuçlanma veya yeni bir karar alma durumu olabilir. Gelir gider dengelerini düzenlemek isteyecekler. Yazın birazcık fazla para harcadılarsa şimdi diyecekler ki ben işte bunları nasıl ödeyeceğim? Biraz fazla açılmışım diyebilirler. Birazcık özdeğerlerini sorgulayacaklar aynı zamanda. Sahip olduklarının değerini bilecekler. Geçmişten gelen bir maddi sorumluluğu yeniden ele alma durumları olabilir. Birazcık ben bunu gerçekten istiyor muyum yoksa değerli olduğumu kanıtlamak için mi yapıyorum? Bu döngüye girebilirler. Burada kararı alabilirler. Ama kendi emeklerini ve zamanlarının değerini yeniden belirleyecekler. Sınırlarını yeniden çizecekler. Birazcık özdeğerleri yükseldiğinde hayatında kabul ettiği şeylerin standardı da değişir. Yani standartlarını birazcık değiştirecekler kendileri için. Onlar da bir tık özgürleşme yaşayacaklar açıkçası.
1: Süper, harikasınız. Zeynep Hanım çok teşekkürler. Zeynep
2: Rica
1: Çetinkaya.
2: ederim.
1: Astrolog Zeynep Çetinkaya göz atabilirsiniz Instagram'dan. İzmir'den bizlere bağlantıyla katıldı. Dedim ki Zeynep Hanım İstanbul'a gelin ya da ben İzmir'e gelim. Zeynep Hanım cevabı ne oldu? Zeynep Hanım İzmir mi
2: Siz
1: İstanbul
2: İzmir'e
1: mu?
2: gelin direkt.
1: Valla
2: Siz İzmir'e gelin.
1: ben gelim İzmir'e. Çağırmayın geliriz ya.
2: Burası daha keyifli. İstanbul daha soğudu, İzmir daha sıcak.
1: Nasıl bir ortam şu anda? Biraz ortamı anlatır mısın?
2: Şu an ben İzmir'de değilim, yazlık tarafındayım, yine Kuşadası'na doğru. Oradan yayına katıldım. Bugün buradayım.
1: Huzurlu bir
2: İşte
1: ortam.
2: haftanın, evet, huzurlu bir ortam. Haftanın 4 günü İzmir, 2-3 günü burada
1: Biz
2: oluyorum.
1: yayını
2: Şu an
1: İzmir'de mi yapacağız, Kuşadası'nda mı? Kalitenin
2: valla
1: adresi.
2: siz hiç fark etmez. O zamanki hava şartlarına
1: Ya çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. Dinleyicilerimiz de sizi çok
2: Teşekkür
1: sevdi. Çok
2: ederim.
1: mesaj geldi. Astrolog.
2: Eğer soruları varsa Instagram'dan dinleyemeyenler, kaçıranlar olduysa yazsınlar. Ben onlara uçlarını atayım.
1: Ah süper olur valla. Sevgili arkadaşlar kaçıranlar var çünkü mesajlarda görüyorum. İkizler Burcu kaçırmış, koçlar kaçırmış, aslanlar kaçırmış. Onlar hemen öyle Instagram'dan Astrolog Zeynep Çetinkaya yazarak oradan da geri bildirimi yapar. Çok teşekkürler, iyi ki katıldınız.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hoşça kalın.
2: Tekrar yeni projelerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta sonu Aşkın Sesi pazar günü, kaçırmayın. Her pazar gecesi Aşkın Sesi gecesi. Son mesajları da bir göz atalım. Yalnız bu şarkı çok güzel. Hadi gidelim buralardan. Bavulunu topla gel. Pasaportunu al gel.
1: Bıktım o tatlı zehri. Al götür kalmasın tenimde.
0: Çok teşekkürler. Dublaj okulu burada mı? Sevgili Feride hoş geldin. İyiymiş ya, ne güzel yorumlar diyor.
1: Ben var azalırsın.
0: Yan sayılırsın. Gerçekten oğlak sayılırsın.
1: Biri çıkar yaşananlar yalan.
0: On daha.
1: Söyle kime zarar sen düşme. Bir bildiğin
0: gerçekten öyle ya.

diyor ki yani kova burçlarına güvenemeyiz yani. Hayır canım öyle demedi ya. Güler siz nasıl dinliyorsunuz bu radyoyu? Allah'ım ya kadın öyle bir şey demedi Zeynep. Kovalara niye güvenmeyecekler? Ayşegül ne diyor ya bu? Red red çarptı diyor burcuma diyor. Ya benim burcum. Ayşegül ya yemin ederim ben de anlamadım ya. Ama niye diyor benim burcuma retro çarptı diyor. Ayşegül sana özel bir burç hemen yorumu yaptıracağım Zeynep Hanım'a. Bak şarkısıyla veda edelim. Pazar gecesi Türkiye saatiyle 22'de tekrardan yayındayım. Bu pazar gecesi 22'de Türkiye saatiyle Avrupa saatiyle tam 20 oluyor. 21 oluyor. Pazar gecesi Aşkın Sesi'nde eğer astrolog Zeynep Hanım istiyorsanız evet İbrahim'cim istiyorum bağlansın demeniz yeterli.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Van der Bellen'den İsrail'e sert eleştiri. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin savaş suçu kapsamına girdiğini söyledi. Avusturya Başbakanlığı ise hukuki kararın mahkemelere ait olduğunu belirtti. 6 yıllık ilkokul denenecek. Avusturya'da ilkokulun 4 yıldan 6 yıla çıkarılması için pilot uygulama hazırlanıyor. Gelecek eğitim yılında başlayacak denemeyle öğrencilerin okul türü seçiminin 10 yaşından 12 yaşına ertelenmesi hedefleniyor. Sonuçlara göre modelin yaygınlaştırılması değerlendirilecek. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Yükseköğretimde öğrenci rekoru. Avusturya'da üniversite ve yüksekokullarda okuyanların sayısı 407 bini aştı. Diploma alan öğrenci sayısı da 63 bine yaklaştı. Mezunların %57'sini kadınlar oluşturdu. Viyana'da ücretsiz ders desteği. Viyana'da okul çağındaki çocuklara ücretsiz ders desteği ve etüt sunulacak. Programın öğrencilerin eksiklerini tamamlamasına yardımcı olması hedefleniyor. Kayıtların yakında başlaması bekleniyor. Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Viyana'da tren hattı yenileniyor. Viyana'daki Maitland-Hütteldorf demiryolu hattında kapsamlı çalışmalar başladı. Projede yeni istasyonlar yapılacak ve hemzemin geçitler kaldırılacak. Seferlerin aksamaması için inşaat çalışmaları sırasında bazı tren seferlerinin yerine otobüsler kullanılacak. Viyana'da şiddet başvuruları endişe veriyor. Viyana'da geçen yıl binlerce kişi şiddet nedeniyle yardım istedi. Başvuranların çoğunu kadınlar oluşturdu. Uzmanlar ayrılık dönemlerinde şiddet riskine ve dijital şantaj vakalarına dikkat çekiyor. Sağlık belgeleri dijitalleşiyor. Burgenland eyaletinde hastaların sağlık belgelerine internet üzerinden erişmesini sağlayan yeni bir sistem başlatıldı. Radyoloji sonuçları QR kodla görüntülenip paylaşılabiliyor. Sisteme bağlı telefon uygulamasının da bu yıl kullanıma sunulması planlanıyor. Uyuşturucu kullanan sürücü iki polisi yaraladı. Burgenland eyaletinde uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirtilen 29 yaşındaki bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Daha sonra durdurulan şüpheli hastaneye götürülürken polislere saldırdı. Olayda iki polis memuru yaralandı. Viyana'da uyuşturucu operasyonu. Viyana'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama şüphesiyle 60 yaşındaki bir kişi yakalandı. Aracında esrar ve nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin geçmişteki olası bağlantılarını da araştırıyor. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 başından bugüne kadar 38 binden fazla kişi Avusturya'dan ayrıldı veya sınır dışı edildi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkeden ayrılanların sayısı 10.444 oldu. Zorunlu olarak gönderilenlerin yaklaşık %48'i daha önce suçtan hüküm giymiş kişilerdi. Çöken binada bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'da kısmen çöken binanın enkazında 85 yaşındaki matematik profesörü Troch'un cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda binadaki tadilat çalışmaları ile ilgili soruşturma sürüyor. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya eyaletinin Bedgoviserm bölgesinde bir motosikletle kamyonet çarpıştı. Ağır yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Van der Bellen'den İsrail'e savaş suçu suçlaması. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. New York'ta yaptığı açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini örnek göstererek bunun uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana'da bugün sabah saatlerinde güneşli havanın ardından bulutlar artacak. Sıcaklığın öğleden sonra yaklaşık 19 dereceye ulaşması bekleniyor. Avusturya İsrail'i 3-1 yendi. Avusturya, Uluslar Ligi, B Ligi'ndeki ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup etti. Linz'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puana ulaştı. Türkiye Fransa'yı ağırlıyor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'deki karşılaşma Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi. Viyana
3: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Geldim geldim buradayım. Merhaba merhaba merhaba, yepyeni bir günde yepyeni bir programda ve haftanın, hafta içi programlarımızın son ayağında bir cuma gününde yine yeniden başlıyoruz.
1: Başlıyoruz, biz böyle güzeliz.
0: Evet efendim, haftanın son programı diyecektim ama biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte oluyorum. Gecenin içinden keyfek eder programında haftaya Ekim ayının ilk cumartesi gecesi ama ben ne yazık ki haftaya programı yapamayacağım için inşallah diyelim, nasipse izni de aldık, onayı da aldık. Yarın gece, yani cumartesi gecesi gecenin içinden keyfek eder programında yine yeniden sizlerle birlikte olacağım. Bu yüzden de bu haftayı 6 gün olarak tamamlıyoruz. Ne mutlu bize. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir program kuşağı diliyorum. 2-2,5 saat kadar sürecek olan yolculuğumuzda bana yol arkadaşlığı yapacağınız için şimdiden çok mutluyum. Ve sizlerle birlikte olacağım süre içinde de çok mutlu olacağım. Sonra bu mutluluk diğer zamanlara da yansıyacak. Aynen sizin gibi.
1: Karmaşada buluruz sade sevinç.
0: Aynen sizin gibi derken şunu kastetmek istedim. Bende yansıyan her güzellik sizde de olsun inşallah.

0: Öyle güzeliz.
1: Evet, programımızın iki güzel sponsoru var. Öncelikle sponsorlarımıza teşekkürle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Bütün sponsorlarımda çok heyecanlanmıştım. Ama Nova Home başka bir heyecan kattı hayatıma. Çünkü şeyi hayal ettim. Viyana'da olsaydım evimde eşyalarımın tasarımını Nova Home'a yaptırabilirdim. Teşekkür ediyoruz destek olduğu için. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Hemen Pindrinks'imi alıyorum. Bir yudum. Daha program başlarken hemen bir dakika şöyle sesi de ayarlayalım. Malumunuz cihazımda çözümleyemediğim bir sorunum var. Evet. Evet, Cool Lime. Sıfır şeker, sıfır kalori. %100 yerli. Daha ne olsun? Teşekkürler Pindrinks.

0: Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet, artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Şöyle bir bakıyorum, maşallah, süphanallah. Mesajlar inci gibi yan yana dizilmişler. Kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir merhaba demek istiyorum. Tamer bizlerle birlikte. Sevgili Zuhar bizlerle birlikte bir fotoğraf göndermiş. Allah Allah. Allah Allah diyorum. Zuhar'cığım çok güzel, maşallah, süphanallah. Herhalde bu sesli mesaj da banadır diye de... Evet evet, bana olmalı. Zuhal. Kraliçeniz geldi. Çok iyiydi ya. Çok iyi bir başlangıç oldu.
1: Hoş geldin. Hoş ya, geldin ablacığım. Ya? Sefalar getirdin.
0: Teşekkür.
1: Sana kocaman sarıldım.
0: Teşekkür ederim.
1: Öpüyorum.
0: Ya ama ben de sana sarıldım
1: başlasın
0: şu anda.
1: Başlasın yayın. Keyfe keder.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sesindeyim ablacığım.
0: Ne güzel
1: hepinize
0: bir ses.
1: Hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir yayın akışı diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Nasıl güzel bir başlangıçtı.

an gerçekten de hala yüzümde böyle yapışan bir gülümseme oluştu. Yüzüme yapışan bir gülümseme oluştu. Çok teşekkür ediyorum Zuhal'cığım. Ve Cevat bizlerle birlikte. Merhaba Güneşli İngiltere'den Özlem. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Ben de sana iyi dinlemeler ve iyi çalışmalar diyorum Cevat'cığım. Ve Ispartalı Ayşe'cim. Merhaba. Kaybolmak korkutmasın bizi her adım ara. Vuhuu. Vallahi okuyamıyorum gülmekten. Yeni zamanlarda gider insanlarla buluşalım. Keyfe kederde kalbimizi paylaşalım. Özlem Ayral'la Keyfe Keder zamanı başladı. Ne diyoruz? Adalet olsun, cesaret olsun, en çok da vicdan olsun. Ya son zamanlarda çok sorguladığımız bir mottomuz var bugün. Bugün bu mottoyu konuşacağız programın sonuna kadar. Ve çok güzel hazırlandım. Umuyorum ve diliyorum çok keyif alacaksınız programda. Ve kendinizi bulabileceğiniz, kendinizi sorgulayabileceğiniz, birazcık düzeni sorgulayabileceğiniz bir program olacak diye tahmin ediyorum. Bugünkü mottomuz 15. motto. Adalet, cesaret ve vicdanın buluştuğu noktadır. Evet, adalet, cesaret ve vicdanın buluştuğu noktadır. Hem adaleti konuşacağız, hem cesareti konuşacağız. Cesaret ve vicdanın adaletle ne alakası var, onu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Bu... Ve demiş ki, adalet olsun, cesaret olsun, en çok da vicdan olsun. Çünkü vicdan yoksa gerisi sadece söz. Gerçekten öyle Ayşe'cim. Adalet kalpte, cesaret yürekte, vicdan insanlığımızda olsun. Amin diyorum inşallah. Ve bütün Viyana FM ailesine Hollanda'dan kocaman sevgiler. Ispartalı Ayşe'cim öpüyorum, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Efe bizlerle birlikte Almanya Münih'e sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Efe hoş geldin. Hoş geldin. Kanunu, gönüller ritme karışır. Ve merhaba Özlem Hanım ve Viyana FM'in sevgili dinleyicileri. Bugün mümkünse sizden İnce Saz, Dilek Türkan'dan. Ay çok severim o şarkıyı. Aldım sıraya. Kalbimdeki denizi rica edeceğim. Herkese iyi eğlenceler ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum demişsin. Teşekkür ediyoruz. Ne diyelim, güzel bir hafta sonu olsun. Hakikaten bizi bekleyen hafta sonunun içerisinde güzellikler olsun. Suat'cığım merhaba, hoş geldin. Dünyanın en kötü hissi nedir diye sorsalar, cilik atacak kadar dolup, bu cilik kelimesini anlayamadım, atacak kadar dolup, sessiz kalacak kadar çaresiz hissetmek derim. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalarımız olsun. Suat'cığım buradaki kelimeyi yazarsan bir daha okuyayım bu mesajı, çünkü güzel bir cümle, hakikaten öyle hissettim en azından. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Aa, Yalçın Emine, Fırtına Mehmet. Aa, geçenlerde ismini vermeyen, hani doğum günü kutlaması falan vardı ya, o dinleyicim de şu anda dinliyor. Aa, çok sevindim. Şimdi dün bayağı bir seni andık bu arada. Tamer, ne diyorsun? Tamer, ne diyorsun? Takvim yaprağımız 25 Eylül Cuma'yı gösteriyor. Sene 2026. 2026, vay. 2026'ya girerken duygularımızı hatırlıyorum. 2026 da gitti ya. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Ne örüyorum ya işte. Kafa yoruyorum, düşünüyorum, bol bol düşünüyorum. Hani derler ya, yani derler ya diyorum, hep ben diyorum. Kafamda 40 tane tilki var, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor hakikaten. Öyle işte, düşünüyorum. Sonra da diyorum ki, düşünüyorsam öyleyse varım. Ben de ne örüyorum? İş, iş, iş. Başka ne olacak? Sesindeyiz demiş ve günün sözünü paylaşmış. Cesaret yol ister, vicdan sınır çizer,
İkisi birleştiğinde adalet hükmünü verir. Oo, çok iyiydi. Bugünkü mottodan yola çıkarak yazdım, çok iyiydi. Buraya geri döneceğim. Tamer'in mesajına geri döneceğim. Bir şarkı molası vereyim. Sonrasında sevgili Mustafa Çatalkaya bizlerle, Raşit bizlerle, ismini vermeyen yol arkadaşım, Erdatlı babam, Yalçın Emine, Fırtına Mehmet, Şenol, Sefa ve çığlıkmış Suat'ın. Suat döneceksin. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Çok böyle sizi mesajlarla boğmak istemiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor ama...

Şimdi Tamer'den bir mesaj geldi. Allah dedim, yine mi yanlış saatte girdim programa? Yani ara ara yapıyorum ya. Benim saatle, takvimle aram çok iyi olmadığı için ara ara böyle bir saat önce girdiğim yayınlar var, biliyorsunuz. Allah dedim ya, acaba yine mi öyle bir şey oldu? Biliyor mu dönmeleri? Ora saatiyle 16.30 falan. Şimdi orada neyi kastettiğini anlamaya çalışıyorum. Daha önce ne düşünmüştük, ne konuşmuştuk, ne okumuştum, ne söylemiştim? İşte onları hatırlayamadım bir türlü. Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Gökyüzü masmavi, uzakta böyle bir bulut kümesi var ama görmeniz lazım. Çok güzel bir bulut kümesi. Ve düşünün ki uçsuz bucaksız bir mera düşünün. Bir otlak düşünün. Orada inekler var, otlanıyorlar. Ağaçlar var. Ay, çok güzel bir manzara. Mustafa, teşekkür ediyorum. Selam abla, iyi yayınlar diliyorum. Şu güzelliklere bakar mısın? Baktım baktım doyamadım gerçekten ya. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Raşit silmiş mesajını. Valla niye sildi bilmiyorum. Böyle mesajlar silinince gerçekten de şey oluyorum ya. Şaşırıyorum. Niye siliyorsunuz mesajlarınızı? Bir şey mi oldu? Ve hani ismini vermeyen bir dinleyicim vardı ya, yol arkadaşım vardı ya, hani dün de çok çok konuştuk ya. Şimdi selamun aleyküm Özlem abla, hayırlı cumalar. Dün eşimin doğum gününü Damak Restorant'ta Sayın Müdürümüz Akif Özcan yayınıyla Yemek ve Tektaş eşliğinde kutladık. Wow, wow. Herkes çok merak ediyordu bu arada. O kadar merak ettik ki dün bol bol konuştuk. Şükürler olsun, aradaki bütün buzlar eridi. Sana ve yayındaki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ay, çok sevindim. Valla tek taş falan değil de aranızın düzelmesine çok sevindim. İnşallah daim olsun. Bu dünyada ve ötelerde mutlu olun inşallah. Uçuyorum gökyüzünde kanatsız. Erdat babacığım, yukarıda eurolar mı onlar ne? 100 euro görüyorum. Yani gördüğüm şeyi kendim inanamadım. Yani direkt oraya gitti gözüm. Sabahki yayında mı gelmiş? Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Herkese iyi yayınlar kızım. Teşekkür ediyorum babacığım. O 100 euro bana mı geliyor? Bana doğru mu çıktı yola? Çok merak ettim dermişim. Yalçın Emine, dün aklıma geldin. Birkaç gündür yoksun. Bak Arda da birkaç gündür yok. Merak ediyorum. İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda olmasa da birçok şey inşallah yolundadır. Ve merhaba canım benim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben Ankara'dayım. Aa evet, öyle bir story izledim ben. Hatta dedim acaba Ankara'da mı? Evet evet. Yarın evimde olacağım inşallah. Dinlemedeyim, seviliyorsun demiş. O zaman Türkiye'nin başkenti Ankara'ya sevgiler, selamlar.

Vallahi dün ne konuştuğumuzu merak etmiş yıl arkadaşım. Dünkü program tekrarını dinleyebilirsin. Baştan sona seni konuştuk diyebilirim. Hatta programı kaynattık yani. Gözlerimden uzaklaşma, bu masalın sonu yok. Ve Yalçın Emine annenin selamı varmış çok çok. Ay öpüyorum yanaklarından. Anacağızının ellerinden, yanaklarından, yüreğinden öpüyorum. Benim için öper misin? Anneler kıymetli. Bana geldi. Valla Sefa'cığım sen de mesajını silenlerdensin. Selim abim burada mı? Dinliyor mu abla? Bir seslen. Sese çıkmaz hiç. Selim orada mısın? Konya'ya sevgiler, selamlar. Allah Allah ya ben haberci güvercini miyim? Güvercini miyim? Bak o diyemedim bile. Ben postacı mıyım? Selim oralardaysan bir ses ver. Ve inek değilmiş onlar. Bir dakika ne onlar? Aslında çok da tereddüte... Eşek mi? Ne? Büyütemiyorum da ekranı. Vallahi büyütemiyorum yaz beni yorma. Mustafa. İnek değilse ne onlar? Ve Fırtına Mehmet, neredesin? Buradasın. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Ya şimdi bunlar karı koca ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ispartalı Ayşe ile Fırtına Mehmet. Şimdi programı dinliyorlar. Tamam, programdalar şu anda. Akşam evde bir daha dinliyorlar. Dinlerken de bana video atıyorlar. Nasıl sevdim seni. Yok artık ya. Ama ne olur benden bıkmayın ha öyle. Özlem Hanım hoş geldiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz, keyfi kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım bence de. Sıcak muhabbetlerin, güzel sohbetlerin ve birbirinden güzel şarkıların tadını hep birlikte çıkaralım. Çıkaralım, çıkaralım valla. Yani gerçekten güzel eserler hazırladım bugün de. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şenol, ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Yukarıda yıldızlar görüyorum. Onlar bana değil tabii. Merhabalar Özlem Hanım, hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Ben bugün evdeyim ama abimin oturma odasını boyuyorum. İşim de bitti çok şükür. Huhu! Ellerine sağlık. Şu duvardaki pano mu nedir o? Onu sen mi yaptın? Yalnız kütüphane çok güzel. Valla. Şimdi efendim. Dur sana söyleyeceğim nereden dinleyeceğini. Mesajlarınıza devam edeceğim. Merak etmeyin. Biliyorsunuz Efe efendice geliyor. Sonra efendice gidiyor. Programın en başında. Biraz beklettim onu. Böyle biraz mesajları hafifleteyim istedim. Efe sana iyi çalışmalar, güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum. İstemiş olduğun şarkı en sevdiğim şarkılardan. İnce Saz bizlerle birlikte olacak, kalbimdeki deniz diyecek.

güzel bir şarkı ya. Bakıp sevdalar kıyım. Aa, cumartesi yayınlarımdan bir tanesini almayı istiyordum aslında. Ben almayı istemeden, yani kalbimi okudu. Ya da ortak bir keyifte buluştuk sevgili Efe ile. Evet, Efe'nin isteğini de yerine getirdikten sonra Raşit ikinci mesajını da sildi. Raşit, ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yapmaya çalıştığın şeyi anlamaya çalışıyorum. Acaba diyorum ki, ses kaydı hazırlıyor da onu mu siliyor? Beğenmiyor da. Bilemedim ki şimdi. Aa, Selim buralardaymış bu arada. Buradayım, buradayım. Merhaba. Biraz önce inek dediğim fotoğraftakiler, Allah Allah, keçi ve oğlakmış.

Evet, nereden dinleyeceğim diye sormuş ismini vermeyen sevgili yol arkadaşım. Nereden dinleyeceksin? YouTube Hayat Takıl Bana kanalında her gün canlı yayını canlı canlı veriyorum zaten. Uygulamanın dışında YouTube'dan da dinleyen dostlarımız var. Ve sonra da kaydediyorum. Bütün yayın tekrarlarımız orada var. Dünkü tarihleri de var. Dünkü yayına oradan ulaşabilirsin. YouTube Hayat Takıl Bana. Hayat Takıl Bana. Özlem Ayral yazarsan da çıkar.

0: Özlem Hanım, orayı kaçırdım. Cumartesi yayınınız ne zaman, hangi saatte? Efendim, normalde cumartesi yayınlarımızı her ayın ilk cumartesi gecesi yapıyoruz. Bunu bir yere not alın. Ama önümüzdeki hafta Kocaeli Kitap Fuarı'ndayım. İnşallah Olay Yeri kitabının imzalarını atacağım bol bol. O yüzden de önümüzdeki hafta olamayacağım için hemencik yapıyoruz. Yarın, yani 26 Ekim diyordum neredeyse. Eylül, 26 Eylül 2026. Efendim, Türkiye saatleriyle 22.00'da başlıyoruz. Avrupa saatleriyle, Avusturya saatleriyle de 21.00'da gecenin içinden keyfek eder programında sizlerle birlikte olacağım inşallah. Bir aksilik olmazsa yarın gece. Evet, şimdi mesajlarınıza dönüyorum. Böyle bir açıklama da yaptık. Efendim, beynimi, kalbimi, ruhumu sana bıraktım. Vücudum temizlik yapıyor. Allah Allah. Bu da yeni bir detoks şekli mi? Ispartalı Ayşe. Ve devam ediyoruz. Ali Ayşe'yi seviyordan yola çıkarak Ali'ye sevgiler selam. Bu ne Ali? Sevgiler selamlar gönderiyordum da. Lahmacun mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayırlı cumalar, güzel günler diliyorum. Biraz geç kaldım ama nedenim yukarıda. Buyurun beraber yiyelim. Karnım da açıyor. Bir dakika. Huhu, çok güzel görünüyorlar. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir yerde misiniz? Afiyet olsun. Benim için de yiyin lütfen. Ve şimdi Efe'yi de yolcu ettik. İyi çalışmalar dedik. Ben kaçtım demiş. Şöyle bakıyorum, okumadığım mesaj. Suat. Evet, Suat'ın mesajı şöyleydi. Dünyanın en kötü hissi nedir diye sorsalar, çığlık atacak kadar dolup sessiz kalacak kadar çaresiz hissetmek. Huhu. Yani o kadar büyük bir birikim var ki içimde, çığlık attıracak kadar, ama işte içimde patlayacak bir bomba gibi. Konuşamamak, söyleyememek büyük bir çaresizlik gerçekten. Çok ağır bir imtihan ya. Yani Allah'tan böyle bir şey yaşamıyorum. Yani ben söylemem gerekenleri bazen söylememem gereken yerlerde de söylediğim için yapmayın bunu. İçinizde biriktirmeyin. Bu size yol, su, elektrik olarak döner arkadaşlar. Her şey yolunda gitti zannedersiniz. İçinize attığınız o birikimler, inanın bana, bir süre sonra yol, su, elektrik olarak döner. Tamer, niye öyle söylüyorsun? Benim mesajları hep erteliyorsun ya, ondan öyle dedim. Ya çünkü senin mesajlarına yorum yapıyorum. Yorum yaptığım mesajları böyle biraz sona bırakıyorum. Yani programın en başında yapamıyorum onu. Beceremiyorum dermişim. Ertelemedim, bak bugün erken okudum. Değil mi? Şimdi efendim şöyle bakayım. Vallahi ben de açım demiş sevgili Erdatlı babam. Ya biz, ya benim türevlerim, bilmiyorum sen öyle misin Erdatlı babacığım, da ben hep açım ya. Hiçbir yesem de karnım doymuyor. O yüzden de açlıkla alakalı bunun duygusal açlık falan olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü bu hiç normal bir şey değil. Mesela sizde nedir, nasıldır bilmiyorum ama itiraf edeyim, benim doyma hissim de yok. Yani sevdiğim bir şey varsa doyduğumu da anlamıyorum. Ay, çok sakıncalı. Çok kötü. Niye müziği durdurdum? Burada bir sesli mesajımız var.
1: Dün paçayı kurtaran arkadaşa soruyorum. Merakımdan değil. Buradakiler kadar meraklanmadım da. Sadece bize de bilgi amaçlı soruyorum. Bir tek taşının yemeğinin kurtardığın işi. Şimdi sorum şu. Suç sana göre sende miydi, yengede miydi veya bir ailede miydi? Büyük, yani toplam bir ailede miydi? Sende ise bir, karşısına birden ona kadar, yani on en iyi, yani en çok bende suç, bir en az bende suç. Yani bir karşılığına bir ve birden ona kadar yaz. Yengede ise suç iki, birden ona kadar. Büyük bir, yani komple ailede ise üç, birden ona kadar. Bir yaz bakayım da biz de ona göre tecrübe sahibi olalım yavaş yavaş.
0: Diyorsun.
1: Yani bir kötü, yani en az suç sende demek. 10 en çok suç bende demek. Ona göre bir yorumla. Bir yani. Sensin, iki yenge, üç büyük aile, diğer komple aile. Yani, veya dört yani. Başka bir sorunlar.
0: Dört diğer diyelim. Yani sevgili yol arkadaşım, ismini vermeyen sevgili yol arkadaşım. Erdat da babam diyor ki bir puanlama yaparsan eğer diyor bir kendini baz al, sende miydi suç, bir ile on arası bir puan ver, on en suçlu değil mi, doğru mu anladım, iki karşı taraf yani eşin, üç aile büyükleri, dört başka bir sorun varsa dedik ve sorduk, doğru mu sordum? Ay Raşit, ömrümü yedir Raşit. Saat 21, gece olmuyor bizde. Daha misafirlikte falan oluyoruz. Ha, bizim saat 22.30 olsa daha iyi olurdu. Ama o zaman sende 23.30 oluyor. Şimdi, yaşından dolayı belki uyursun. Ondan da uykundan da etmek istemem. Ben geceleri uyumuyorum ki. Ya şimdi 21'de başlıyoruz da programın önü açık. İstediğiniz saatte katılabilirsiniz. Gezmeden gelirsiniz, ne bileyim. 11'de katılın. Evet, ya da katılmayın yani. O artık sizin tercihiniz. Dinlemek zorunda değilsiniz. Valla aslında tahmin ettim sizin mutfak olduğunu Ali, yani kendinizin yaptığını da tahmin ettim ama emin olamadım. 25 yıllık mutfakta ben yaptım lahmacunları, çok iyi görünüyor, çok güzel görünüyor. Ben de buradayım, işten çıktım eve gidiyorum demiş Cansucuğum, öpüyorum seni, iyi ki varsın. Ve şu anda doğada 9 kilometrelik yürüyüşümü yapıyorum, bir yandan da sizi dinliyorum. Fırtına Mehmet, 9 kilometre. 9 kilometre. Burası tam bir kuş cenneti. İnsanlar buraya dürbünle kuş gözlemlemeye geliyor. Bense artık hepsini tanıyorum. Nerede olduklarını bile biliyorum. Yani boynuna bir şey, bir yazı asabilirsin. Ben buranın rehberiyim. Bana sorabilirsiniz diye. Çiçeklerin, kuşların ve tertemiz doğanın keyfini çıkarıyorum. Böyle bir yürüyüş hem ruhuma iyi geliyor hem de gece güzel uyumamı sağlıyor. Çok doğru. Allah bana da nasip eder inşallah bir gün. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum, okumadığım yorum var mı diye. Yok herhalde. Varsa hemen yazın. Evet, şu an radyosu açık olanlar ve yazmayanlar, yazamayanlar, bir merhabanızı alırım.

Evet Esin'cim, göremiyorum şu anda. Gönderdiğin her neyse, bir de Almanca bir yazı var. Almanca yazıyı daha okuyamıyorum. Anlamayı bırak, okuyamıyorum da. Yüzüne gözüne kaşına sözüne kandım. Sağımı solumu evimi yolumu şaştım. Yani biraz zahmet olacak ama bir daha gönderir misin? Evet sevgili yol arkadaşlarım. Size bugün çok basit ama nasıl söylenir, insanın içine dokunan bir soru sormak istiyorum. Yaratmış aklım anda kaldı, tarifsiz halim. Bir insan düşünün, yanlış bir şeye ne kadar uzun süre maruz kalırsa onu yanlış olarak görmeyi ne zaman bırakır? Gelsen ne güzel görsen, anlamadım diyorsunuz değil mi? Yani yanlış bir şeye şahit oluyorsunuz, tamam mı? Çok yanlış bir şey. Yani şahit oluyorsunuz ve bir gün şahit oluyorsunuz, iki gün şahit oluyorsunuz, üç gün şahit oluyorsunuz. Ne bileyim, sosyal medyada bir paylaşım atıyorum ya da etrafınızda ama müdahale edemiyorsunuz. Evet, onu yanlış olarak görmeyi ne zaman bırakırsınız? Evet, bir merhabanızı alırım dedim. Tekin'den bir merhaba aldım. Ben mutlu oldum. Allah da onu mutlu etsin. Tekin, teşekkür ederim. Merhaba.

0: Evet efendim, şimdi ilk gördüğünüzde bir şeyi, yanlış bir şeyi, rahatsız olursunuz. Olursunuz tabii ki. Sonra bir tepki verirsiniz. Tepkiniz karşılıksız kalır. Karşı taraf ya da taraflar hiç umursamaz. Sonra bir bakarsınız. Dün vicdansızlık denen şeye bugün insanlar hayatın gerçeği demeye başlamış. Ne dersiniz? Biraz kafa karıştırıyorum, farkındayım. Efendim, kafaların karışması iyi bir şeydir. Kötü bir şey değildir. Kafalar karışır, toparlanması da böyle kalıcı bir toparlanma olur. Benim dediklerimi böyle tane tane birazcık düşünün, düşünmeye vaktiniz varsa. Son dönem insanıyla alakalı hep şunu düşünüyorum. Düşünmeyi bıraktık sanki. Herkes veya bir takım şeyler bizim yerimize düşünüyorlar. Onlar bizim yerimize karar veriyorlar. O yüzden de düşünce tembeli olan bir insanlıkla yan yanayız. Ama düşünmek dediğimiz şey de zihnimizi sağlıklı tutan, zihnimizi çalıştıran, zihnimizi çalıştırdığı için de sağlıklı olabileceğimiz bir sistemin parçası. Düşünmek. O yüzden de ben bir şey söylerken düşünmenizi rica ediyorum. Evet, biraz önceki sesli mesaja karşılık, Erdatlı babamdan gelen mesaja karşılık sevgili Tamer demiş ki suç eşindeyse tek taşı niye o alsın? Ya o işler öyle olmuyor. Yani karşı tarafta da olsa tek taşı kendim alırım dermişim. Devamını getiremedim cümlenin yalnız. Evet efendim, şimdi şöyle bir durduruyorum Ebru'cuğumu. Burada bir sesli mesajımız var.
1: Merhaba ablacığım.
0: Esin'cim. Merhaba. Herkese.
1: Merhaba. Güzel bir yayın diliyorum.
0: İnşallah.
1: Ben de eve çıktım, işten çıktım, eve gidiyorum.
0: O demin gönderdiğim.
1: Şu ana kadar 11 bin adım yapmışım sabahın 8'inden bu yana kadar. Herhalde bir akşam oturana kadar 20 bin adımı tamamlarım diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Çok öpüyorum. Senleyim ablacığım. Birlikte kahve içeceğiz az sonra.
0: Evet, az sonra.
1: Evet,
0: çok az zamanımız
1: kaldı. Yaklaşıyorum zaten.
0: Evet, biraz
1: çok
0: önce
1: ablacığım.
0: Ben de seni çok öpüyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Biraz önce zannediyorum ev yolunun fotoğrafını gönderdin ama ben göremedim. De hissettim sanki.

Yani aslında işin özü şu. Şunu söylemek istiyorum. Bugün bir zamanlar çok yanlış olarak gördüğümüz şeyler bugün o kadar sıradanlaştı ki, çünkü çok gördük, her yerde gördük ve tepki göstersek de hiçbir sonuca ulaşmadı. Dolayısıyla normalleşti ve sıradanlaştı. Ben de bunun üzerine şöyle bir soru sordum. Bir insan yanlış bir şeye ne kadar uzun süre maruz kalırsa onu yanlış olarak görmeyi bırakır, normalleşir. Misal vereyim, mesela bir zamanlar vicdansızlık olarak gördüğümüz bazı sahneler var. Ooo ne vicdansız falan diyorduk. Bugün o kadar çok gördük ki aynı sahneyi, o kadar çok gördük ki sıradanlaştı.

Evet, bugün biraz buradan konuşacağız. Adaleti konuşacağız. Adaleti. Ama sadece başkasına yapılan adaletsizliği değil, kendimize yapıldığında bağırdığımız, başkasına yapıldığında sustuğumuz adaletsizliği. Sonra adaletin içerisinde olması gereken bir olgu, cesareti konuşacağız. Çünkü çok sevgili yol arkadaşlarım, doğruyu bilmek başka, doğru bildiğini yanında durmak çok başka. Bakın, doğruyu bilmek başka, doğru bildiğinin yanında durmak çok başka ve bu gerçekten de artık cesaret istiyor. Ve vicdanı konuşacağız. Çünkü belki de insanın en büyük kaybı parasını ya da gücünü kaybetmesi değil, yanlışı artık şaşırmamaya başlaması. Ve bugün aslında şöyle bir soru da gelsin. Biz gerçekten adaletsizliğe mi alıştık, yoksa alıştığımız için mi adaletsizlik çoğaldı? Yani civciv mi yumurtadan çıktı, yumurta mı civcivden çıktı, öyle bir şey vardı ya. Şimdi diyorum ki, biz gerçekten adaletsizliğe mi alıştık, yoksa alıştığımız için mi adaletsizlik çoğaldı? Evet efendim, biraz düşüneceğiz. Bunun üzerine ben çok güzel hazırlandım. Çok eğleneceğiz, çok düşüneceğiz, çok güzel zaman geçireceğiz. Ve iki güzel çalışma alıyorum sıraya. O iki güzel çalışmanın ardından ben, kahvem ve keyfimiz mikrofon başında olacağız. Lütfen radyonuz açık olsun. Lütfen dinlemeye devam edin. Ve Suat, Tamer sana bir soru sormuş. Tamer, sen evli değildin değil mi? Tamer evli değil, evet. Ben onun yerine cevap vereyim.

Bak çok güzel bir mesaj var. Erdatlı babamdan gelmiş. Küçük beyin, yani beyin arkası 40 kere şaşkın şaşkın duyup algılarsa onu öyle zannetmesine sebep olur. Hani 40 defa düşünürsen gerçek olur ya da 40 defa söylersen gerçek olur sözünün ya da cümlesinin altında da bir gerçeklik payı var gerçekten. Evet, iki güzel çalışma sonra buralardayım.

0: yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz 1000 drinks olsun.
1: Ya ne ilginç, ne ilginç. Kahvemi yaptım, geldim. 1-2 dakika oldu. Tam böyle içeceğim. Aa dedim, ilk yudumu yol arkadaşlarımla içmem lazım. Sonra geri götürdüm, kendime güldüm. Evet efendim, ilk yudumu alıyorum. Tamam, bir şey söyleyeyim mi? Bu Türk kahvesinin yerine hiçbir kahve geçemez diye düşünüyorum. Yoksa...

0: Evet, Taner'den bir kahve fotoğrafı gelmiş. Vallahi, vallahi çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Birlikte içelim bari. İçelim bari Taner'cim. Afiyet olsun. Bir mesajı daha var. Suat o soruyu niye sordu? Kendine mi benzetecek acaba? Bence Suat'a kimse benzeyemez. İstese de benzeyemez. Çok zor. En azından ben Suat benzeri birini tanımıyorum mesela. Kaç yaşına geldim.
1: Aynı anda tutulan bardaklık. Viyana FM'de.
0: Ya Esin'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Elinde kahvesi. Selfie çekmiş. Bir de güzel gülmüş. Afiyet olsun ablacığım hepimize. Evet hadi. Alıyorum bir yudum Esin. Afiyet olsun. Osman abimin radyosu açık, noktasını koymuş. Bak ne güzel ya. Yani varlığını hissettiriyor. Bak ben her programda söylüyorum. Belki bıktınız duymaktan ama bir noktanın bende çok acayip büyük bir değeri var. Orada aslında o bir noktayla birçok şey anlatıyorsunuz. Evet seni dinliyorum. Evet seninle birlikteyim. Evet senin yol arkadaşınım. Sen de benim yol arkadaşımsın. Ama ne yazık ki yazamıyorum gibi gibi bir sürü cümle kurabilirim. Osman abi çok teşekkür ediyorum. İyi ki noktanı koydun. Vallahi ben resim çekerken Eylül'ün bana bakışlarını görmeni isterdim. Tahmin edebiliyorum. Eylül diyordur. Anne ne yapıyorsun ya? Ne saçma işler bunlar.

Ay ya, valla. Size doyamıyorum. Güzel zamanlara doyamıyorum. Ne bileyim, doyamadığım o kadar çok şey var ki. Allah gözünü doyursun. Yok ya.

Evet ya, anlam veremiyorlar tabii, yaşanması lazım değil mi yani, demişsin Esin. Anlam vermelerini beklemiyorum zaten. Gerçekten dışarıdan bakıldığında çok saçma geliyor. Yani yetişkinlere de çok saçma geliyor. Sadece gençlere değil, herkese çok saçma geliyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Aynı saatte hepiniz kahve içiyorsunuz da ne oluyor? Bir de fotoğraflıyorsunuz, bir de selfiler çekiyorsunuz. Ne oluyor yani? Neticede neyi başarıyorsunuz? Şimdi oradaki anlama ulaşamadıkları sürece, yani ne ifade ettiğini anlatmadığımız sürece anlamalarını beklemiyoruz. Yani sadece kahve saatinde kahveyi elimize alıp fotoğrafı çekerken yanımızda yöremizde birileri varsa ne yapıyorsun? Ya programda hepimiz kahve içiyoruz da diye böyle kısa bir açıklama geçiyorsanız olmaz. Anlatacaksınız efendim. Bir aradaymışçasına karşılıklı olmak istiyoruz ya ama olamıyoruz ya. Birbirimizin yanında gibi hissetmemiz için gibi. Evet, Zuhal'den kahve fotoğrafı geldi. Hepimize afiyet olsun ya. Vay, bulutlara bak sen. Vallahi hemen. Ay, çok güzel. Fotoğraf da çok güzel. Kahve de çok. Hadi Zuhal, ay daha fazla bekletmeyeyim. Ben bulutlara daldım gene. Hepimize afiyet olsun demişsin. Afiyet olsun. Biraz ses çıkardım. Kusura bakmayın.

Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Ha, ismini vermek istemeyen yol arkadaşım. Sana bir şey soruldu. Duydun mu duymadın mı bilmiyorum. Duymama ihtimali çok yüksek. Biraz sonra soruyu sesli mesaj şeklinde sana ileteceğim. Yani daha doğrusu yayına vereceğim. Lütfen radyonu açık tut. O sorunun cevabını bekliyor herkes. Ve Yalçın Emine'den hepimize afiyet olsun demiş. Kahve stikerleri gelmiş. Alıyorum bir yudum.

Evet efendim, hem keyiften hem neşemizden gerçekten keder ve keyif yan yana çok güzel bir combo olur. Yani inanılmaz, nasıl ya, hem keyif hem keder, vallahi çok güzel olur. İnsana çok yakışır. Hem kederlisinizdir hem keyiflisinizdir. İkisi bir arada olur mu? Olur olur arkadaşlar, vallahi olur. Deneyin. Kederli olduğunuz zaman kederin keyfini çıkarmayı deneyin. Bak çok hoşunuza gidecek dermişim. Ve sevgili Emine bizlerle birlikte ne diyecektik? İzmirli Emine diyecektik. İzmirli Emine. Merhaba Özlem Hanım, seni dinliyorum. Viyan FM dinlemek bir ayrıcalık. Selamlar sevgiler Hamburg'dan. Hamburg'a sevgiler, selamlar. Bu arada YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Fatih yazmış. Canlı yayın konumuzun altına yazmış derken o güzel noktasını koymuş. Fatih merhaba, hoş geldin. Ya da programı belki de baştan beri dinliyordun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mustafa Çetin. Hayırlı cumalar Özlem Hanım. Hayırlı cumalarımız olsun. Nicesine. Hoş geldiniz. Sıradaki parça tüm Viyan FM dinleyicilerine ve Çetin ailesine gelsin. Teşekkürler.

Ve Selim'den bir fotoğraf geldi. Dur bakayım, çalışıyorlar ona. Ekipçe çalışıyorlar. Selim, Sefa ve Ramazan. Artık üçlü grup, üç silahşörler gibi oldular. Benim minik tırtılım Ramazan'ın da selamı var Özlem abla. El sallamış. Ramazan, ben de sana el sallıyorum. Harikasın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sakın işinizi aksatmayın.

0: Evet efendim, son iki gündür programları kaçıran dostlarımız için küçücük bir açıklama yapayım. Bir dinleyicimiz vardı, isim vermedi. Efendim bundan iki gün önce, yarın eşimin doğum günü. Eşimle aramız biraz limoni. İşte iyi bir yerde yemeğe götürmek istiyorum. Bir tek taş alayım, aramız düzelir mi, nereye götüreyim gibi sorular sordu. Biz bu sorulara cevap verdik, yorumlar yaptık. Ve sonrasında da ne oldu? Bugün, dün bayağı bir konuyu masaya yatırdık. Parça pinçik ettik hatta konuyu. Ve bugün ismini vermeyen yol arkadaşım geldi. Dedi ki, evet dedi, eşimi güzel bir yere yemeğe götürdüm. Efendim, Akif Özcan'ı dinlerken radyomuzda doğum gününü kutladım. Tek taşını verdim. Aramız düzeldi. Çok iyiyiz dedi. Şimdi bunun üzerine tabii dün bayağı merak edenler vardı. Gittiler mi, ne yaptılar, araları düzeldi mi? Böyle şeyler konuştuk. Ve bugün Erdatlı babamdan şöyle bir soru geldi. Şu anda bu ismini vermek istemeyen yol arkadaşım dinlemeye geçmiş. Şöyle müziğimizi bir durduralım. Soruyu tekrar kendisine bir iletelim.
1: Dün paçayı kurtaran arkadaşa soruyorum. Merakımdan değil. Buradakiler kadar meraklanmadım da sadece bize de bilgi amaçlı soruyorum. Bir tek taşınla yemeğinle kurtardın işi. Şimdi sorum şu. Suç sana göre sende miydi, yengede miydi veya bir ailede miydi? Büyük, yani toplam bir ailede miydi? Sende ise bir karşısına birden ona kadar, yani on en iyi, yani en çok bende suç. Bir en az bende suç. Yani bir karşılığına bir ve birden ona kadar yaz. Yengede ise suç. İki birden ona kadar. Büyük bir, yani komple ailede ise üç birden ona kadar. Bir yaz bakayım da biz de ona göre tecrübe sahibi olalım yavaş yavaş.
0: Evet, şimdi üç tane etkeni sıralamış Erdatlı babam. Önce suç kimde, bunu bir tespit edeceksin. Bir sende mi, iki karşı tarafta mı, eşinde mi, üç aile büyüklerinde mi? Dördüncü seçeneğimiz bunların hiçbiri değil falanca. Şimdi önce bunlardan birini seçtin ya, atıyorum suç bendeyi seçtin. Bir ile on arası bir değerlendirme yapacaksın. On, çok fazla bende suç var. Bir, birazcık bendeydi suç. Böyle 1 ile 10 arası. Önce kimde suç? Onu belirliyorsun rakamı. O rakamı yazıyorsun. Sonra da 1 ile 10 arası bir değerlendirme yapıyorsun. Evet, Suat'tan gelen bir mesajımız var. Evet Suat, söz sende.
2: Taner, bir şey soracağım. O hani sen dedin ya, eğer yanlışsa özür dilerim, baştan söyleyeyim. Hani sen dedin ya, eğer o bayan haksızsa, hani haksızsa neden erkek alıyor tek taşı diye. Onun için söyledim ben sana, evli misin diye.
0: Ya onu anladık zaten, ama orada da zaten şöyle bir misyon var. Bu misyon beyefendilerin misyonu. Genellikle böyle alışılmış. Biraz önce dedim ya. Bir şeye şahit oluyorsunuz, bir haksızlık var. Bugün de adaleti konuşuyoruz. Bir haksızlık var, bir adaletsizlik var. Suç karşı tarafta ama sen alıyorsun o tek taşı mesela. Bu bir adaletsizlik, ama herkes bunu yaptığı için bir süre sonra alışılagelmiş bir misyon halini alıyor. Bak, çok iyi bir örnek oldu bugünkü konumuza istinaden.

Evet, geldiğimiz noktada, yaşadığımız çağda belki de bize en çok rahatsız eden şey adaletsizlikler. Bunu her alanda görebiliyoruz. Kendi öz hayatımızda bize yapılan adaletsizlikler, haksızlıklar, hiç adaletli değildin, bana hiç adaletli davranmadın diye cümleler kurduğumuz bir çağdayız. Biz ne kadar adaletli davranıyoruz? Karşı tarafa bu da tartışılır. Ve yine bu çağın belki de geriye atılan, çok da düşününce rahatsız olunan olgulardan bir tanesi vicdan. Artık o kadar enteresan bir zamandayız ki haberlerde görüyorsunuz, minicik hayvanlardan ne istiyorsunuz arkadaş? Nasıl bir şey var ya, nasıl bir duygunun içerisindesiniz? O kedileri, köpekleri tekmeliyorsunuz, bir yerlerden atıyorsunuz, kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Vicdan da bugünün insanında gerçekten de geriye atılan, çok da düşünülmeyen olgulardan bir tanesi. Ama insan olarak vicdan dediğimiz şeyin en baş sırada olması gerekirken bugün en son sıralarda bile değil. Tabii burada muhatabım sizler değilsiniz. Daha geneli düşünüyoruz. Yani ben çok vicdanlı bir insanım, ben çok yufka yürekliyim, niye üzerime alınayım ki diye düşünebilirsiniz ama birazcık daha manzaraya tepeden bakın, daha genel bakın, daha büyük manzarayı görün. Her detay aslında büyük manzaranın bir parçası, öyle değil mi? İnsan her şeye bir anda alışmıyor. Biz buraya, bu noktaya insanlık olarak bir anda gelmedik. Bu bir süreçti. Önce yanlış gördüğümüzde rahatsız olduk. Sonra yanlışı tekrar tekrar görmeye başladık. Bir süre sonra itiraz etmekten, ses çıkarmaktan, eylem yapmaktan yorulduk. Daha sonra susmaya başladık. Ve sonra ne oldu? En tehlikelisi oldu. Bir gün dün rahatsız olduğumuz şeyler bize normal gelmeye başladı. İşin en tehlikeli bölümü de burası. Adaletsizlik de böyle normalleşiyor. Vicdansızlık da böyle normalleşiyor. Bir haksızlığı yaşaya, ne bileyim, kendi hayatımızda da vardır diye düşünüyorum. Bir haksızlığı yaşaya, insanın duyarlı olduğu yerler körelebiliyor. Bu da çok enteresan bir şey, biliyor musunuz? Çok hayatın akışında böyle yediriyor. Ya hayatın içine yiyip böyle yavaş yavaş işliyor. Neyse. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Adalet, vicdan ve cesaret. Bu üç kelime birbiriyle nasıl bağlantılı? Nasıl birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olması gereken üç kelime? Üç olgu. Adalet, vicdan ve cesaret. Bugünkü mottomuzu tekrar sizlerle paylaşayım. Adalet, cesaret ve vicdanın buluştuğu noktadır. Yani adaletin içerisinde cesaret ve vicdan yoksa işte orada biraz sorgulamak lazım diye düşünenlerdenim. Sevgili Sefa demiş ki, fabrikayı komple seni dinlemeye teşvik ediyoruz. Abla kolay değil, yavaş yavaş çoğalacağız. Çoğalalım. Gerçeğimse sonunda fabrikayı ele geçiriyormuşuz. Olur hayal gibi rüyalarımda güzelliğim. Ya aklıma şey geldi. Bundan yıllar önce Isparta'da yerel bir radyoda çalışıyorum. Isparta tutuklu evi, yani eski ismiyle hapishane, kapalı cezaevi ve açık cezaevi kilit beni dinliyor. Ama birer birer başladılar. Sonra öyle bir hale geldi ki mesela sonrasında görüştüm cezaevinden çıkan bazı kardeşlerimizle. Şöyle yapıyorlarmış. Özlem Aynal başlıyor. Koş, sus. Herkes susuyormuş. Reklam arasına kadar. Ya güzel be Sefa. İyi değil mi? Güzel vakit geçiriyoruz. Şimdi Erdatlı Baba tecrübe sahibi olalım diyor. Öyle diyelim. Şimdi sevgili ismini vermeyen yol arkadaşımdan şöyle bir mesaj geldi. Ama önce şu şarkıyı bir dinleyelim, tamam mı? Lütfen. Yeah.

0: زؤر.
1: Şimdi demiş ki ismini vermeyen isimsiz diyeceğim, olmayacak, ismini vermek istemeyen yol arkadaşım. %100 bende suç. Yani 10 üzeri, 1 ile 10 üzerinden 10 demiş Erdatlı babacım. %100 bende. Tamam işte. Adaletli olmuş. Tek taşı almış. 23 senelik evlilik hayatımızda neredeyse yokmuş gibi, daha doğrusu zaten yanımda diye görmezlikten gelmiş oldum. Müthiş bir itiraf. Ya evliliklerde genellikle bu yapılıyor, biliyor musunuz? Yani siz yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz onu bilemem. İşte adalet dediğimiz şey burada devreye yine giriyor. Bugün konuştuğumuz konuyla da çok alakalı. Ya burada cinsiyet ayırt etmeden söyleyeceğim. Bazen kadınlar yapıyor, bazen erkekler yapıyor. Ama yapılıyor, biliyor musunuz? Çok güzel bir itiraftı bu. 23 senelik evlilik hayatımızda neredeyse 23 yıllık evlilik hayatımızda yokmuş gibi, daha doğrusu zaten yanımda diye görmezlikten gelmiş oldum. Gençlikte yaptık bir iki bir şey. Bak burada da bir itiraf var da üstü kapalı bir şey. Gençlikte bir iki hatam da oldu. Hepsi birikti, birikti, birikti, birikti. Bardağı bile doldurun bakalım kapasitesinden fazla. Taşar yani. Bu birikim öyle bir geldi ki önüme, son bir olay oldu. İşte o olay bardağın taşmasına sebep yani. Yani özetle benim hatamdan dolayı. Çok iyiydi ya. Mesaj aslında hepinize gelmiş olsun. Ya niye ben kendimi görmedim bu mesajın içinde? Arkadaşlar bir oturun düşünün bence.

0: Fırtına Mehmet demiş ki isimsiz arkadaşa. İsimsiz demeyelim, ismi var onun. Çok da güzel bir ismi var ayrıca. İsmini vermek istemiyor sadece. Fırtına Mehmet ismini vermek istemeyen yol arkadaşımı tebrik etmiş. Dünkü programda hepimizi bir heyecan sardı. Herkes kendini sorgulamaya başladı. Sevgilini güzel bir yemeğe çıkarmak ve tek taş hediye etmek gerçekten güzel bir jest. Cesaretin için tebrikler. Bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermek istemeyen yol arkadaşım. Yani bu grubun içinde sadece neredeyse Fırtına Mehmet böyle düşündü. Herkes böyle düşünmedi yalnız. Onu da söyleyeyim. Doyamam seni. Aylar var ki ben görmedim o güzel yüzünü. Özlem'in yok ya demesine ve kırmızı çizgim demesine rağmen bir an hayal ettiğini düşündüm. Ha ha ha ha. Ya bir dakika. Ya bu şarkıyı heba etmeyelim arkadaşlar, bir dakika. Şöyle bir fon müziğine geçmek istiyorum. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? İtiraf edeyim. Ben kırmızı çizgim diyorsam orada sabitimdir. Ne bir adım ileri ne bir adım geri. Geri vitesi yoktur yani. Bir şeye kırmızı çizgim dediysem. Hiç hayal falan da etmedim. Ben bir kere bana tek taş alınsa, benim kalbimi kırdıysa tek taşla falan gönlümü alamaz. Aslında gönlümü birçok şeyle alamaz. Kalbim kırılmış çünkü. Yani bir bardağı atın yere, kırın. Hadi bakalım yapıştırın, yapıştırabilecek. Japonlar yapıyorlar aslında. Çok da güzel oluyor ama. Her neyse. Benim için kırgınlık önemli. Çok. Yani gerçekten bana hitap eden bir şey olması, beni ikna etmesi lazım. Benim ikna olmam lazım. Ben öyle tek taşla falan ikna olmam. Ne? Araba, yat, kat, ev, hangisiyle ikna? Ben malla mülkle ikna olmam bir kere. Maddi değeri olan bir şeyle ikna olmam. Onu söyleyeyim. Benim ikna olmam için ona güvenmem lazım. Güven, bakın güven dediğimiz şey, arkadaşlar bir kendimize gelelim. Güven dediğimiz şey öyle bir anda kazanılan bir şey değil. Mesela güvenilir olabilmek için yıllarınızı harcıyorsunuz. O güvenin içini doldurabilmek için. Birinin size güvenmesini sağlayabilmek için. Ama öyle enteresandır ki o yıllarınızı verdiğiniz o güven bir kere sarsıldı mı bir daha toparlaması çok zordur. Yani benim açımdan öyledir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. O yüzden de o güveni kazanabilmek için yani çok acayip ikna olmam lazım. O yüzden bak bir an hayal falan etmedim. Gerçekten etmedim. Hayali bile bana kabus gibi gelir hatta. Ya da en azından bize öyle yansıttı. Ya tabii sizlere böyle bir ılık bir rüzgar essin diye bazen hani ya olabilir. Bakın ama... Aradaki ayrımı tekrar sizlerle buluşturmak istiyorum. Ben karşı değilim. Olabilir. Herkesin ikna olma şekli farklıdır. Herkesin nasıl söylenir? Bu olaya vereceği tepki başkadır. Ben kendimden bahsediyorum. Bu doğrudur da demiyorum. Benim yaptığım en doğrusu da demiyorum. Ama ben böyleyim. Bu arada... sevgili ismini vermeyen yol arkadaşımı da tebrik ediyorum ya. O kendince en güzelini yaptı. Karşısındaki hayat arkadaşını mutlu etti. Araları düzeldi. Daha ne olabilir? Ben onlar adına çok mutlu oldum. En çok aralarının düzelmesine mutlu oldum. Oradaki detaylar kişiye özel. Yani kişiye göre değişir. Ben kendimden bahsediyorum. Sen Özlem dediğin için kendimi savunmaya aldım. O yüzden bence ben de tebrik ediyorum ya. Vallahi iyi yapmış yani. Yoksa hayalini kurduğum bir şey değil. Bu yüzden programı özellikle dikkatli ve detaylı dinledim. Ya işte orada dikkatinden kaçan bir şey var. Ben bencil bir kadın değilim. Benim dediğim doğrularda da değilim. Farkında değil misiniz? Ben kendi doğrumu size hiçbir zaman... Bu benim doğrum ve bu doğru %100 doğru demedim. Herkesin hayata bakışı farklı. Herkesin mutlu olma şekli farklı. Dolayısıyla bu anlamda sen benim adımı zikrettiğin için böyle bir açıklama yaptım. Yoksa tebrik ediyorum ya. Çok iyi yapmış bence de. Araları düzeldi mi arkadaşlar? Düzeldi. Bizim de istediğimiz o değil miydi? Evet oydu. O zaman mesele yok. Ve Ayhan bizlerle birlikte iyi yayınlar ablam, kulağım sende demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki geldin. Lütfen sizi sevenlerin değerini bilin mübarekler. Ayşe'den gelmiş bu mesaj. Bir de sesli mesajımız var. Ay nefes bile alamadım ya.
1: Ablacığım, o senin dünkü yayında kırmızı çizgin falan dediğin konuşmada biz onu birkaç defa dinledik Mehmet'le. Orada bir küçük bir senin dedikodunu yaptık.
0: Farkındayım, yapmışsınız. Vay arkadaş, tekrarı da niçin dinlediğinizi anladım. Acaba Özlem Ayral nerelerde açık verdi, nerelerde kendiyle çelişti? Bir bulalım da çıkaralım mı diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz acaba? Abicim, gün içinde dinlediğiniz yayını akşam yayının tekrarını dinlemek ne ya? Ablam ben sana katılıyorum, kendine göre doğru düşüncesini sen de öyle sanıyor. Ya evet ya, kendinize göre doğru düşündüğünüz şeyleri bana yapıştırmayın arkadaşlar. Ben biraz cins bir kes mesela ne bileyim bre mesela kendinin bu tek 80 tanesinin bu tek 80 tanesinin bu tek taş 80 tanesinin bu tek taş 80 tanesinin bu tek taş 80 tanesinin çok mutlu olacağını

geldi bana. Yani geldi bana. Yani karşı yani karşı yani karşı yani karşı yani karşı yani karşı yani karşı yani karşı yani karşı taraf yani karşı taraf yani karşı taraf yani karşı taraf karşı taraf hatalı olsa bile ama hadi hayırlısı bakalım. Ya bana da öyle geldi. Yani deseydi ki bana bu ismini vermek istemeyen yol arkadaşım, vallahi eşim hatalı, %100 o hatalı, ama o hatalı da olsa ben alırım abi tek taşımı diyecekmiş gibi geldi bana. İsimli isimsiz arkadaşa isimli isimsiz arkadaşa bir bardak çatladıysa kırılmaya mahkumdur. Yani dünyaları sersen de önüne fayda etmez. Er ya da geç yine önüne çıkartır zaman içerisinde. Ya işte böyle mesajlar da geliyor. Çıkmasın arkadaş. Biz böyle bir şey temenni etmiyoruz. Evet, gerçekler acıdır ama söylenmelidir. Ama bazen sürprizler olur, mucizeler olur. Bazen bir şey bir ateşlendirir karşı tarafı. Böyle... Ömür boyu sürebilir yani. Bu söylediğime ne kadar inandım bilmiyorum. Ve adaletle ilgili bir mesajı var Tamer'in. Onu bekleteceğim. Oraya dönüş yapacağım çünkü. Şimdi konuları karıştırmayalım. Suat demiş ki ismini vermeyen arkadaş seni tebrik ederim. Cesaretin için en doğrusunu yapmışsın. Ha bir de Suat vardı. Fırtına Mehmet'le birlikte. Doğru, bak onu unutmuşum. İsim vermek istemeyen arkadaşa cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Zuhal'den gelmiş bu mesaj. Ama affedilmiş olsa da dikkatli olsun. Bak bu çok güzeldi. Dikkatli olsun. Ha, çantada keklik. Tamam, ben bunun gönlünü aldım diye düşünmesin. Bu benim cümlem. Şu an dikkatli olsun. Şu an acemi durumunda, bu bence bir erkek diye düşündüm. Acemi durumunda bir bence bir erkek diye düşündüm. Öyle yazdım. 23 senelik evliler ya. Acemisi mi kalmış artık? Vallahi 23 senedir direksiyon başında olanları bir düşünüyorum ya. Yolların kahramanıdır aslında. Ve Esin demiş ki tek taş ya da ona benzer hediyeler benim düşüncemce. Evet. Problemin üzerine örtmek ya da ertelemek. İşe yaramışsa ne ala. Bak şimdi. Yaramış yaramış. Şimdilik işe yaramış arkadaşlar. Biz dua edelim hep sonsuza kadar mutlu olsunlar. Bizim yapacağımız şey bu. Bakın bugün günlerden cuma. Bu ismini vermek istemeyen güzel isimli arkadaşımıza, yol arkadaşımız için hep birlikte dua edelim. Bundan sonra eşiyle çok büyük problemler yaşamasın. Bir daha tek taş almak zorunda kalmasın. Yazık yani. Amin diyorum. Ve hadi şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında ben buradayım. Adalet diyoruz. Adalet. Ya konuya dair mesaj istiyorum sizden. Hey!

Evet, geçtiğimiz Ramazan ayında malumunuz 16 tane mottoyu birlikte konuştuk. Ve sonra birbirimize söz verdik ya da ben sizlere söz verdim, sizler de kendinize söz verdiniz. Dedik ki Ramazan ayında işte her şeye dikkat edilmeye çalışılıyor, onu yapmayalım, konuşmalarımıza dikkat edelim, oturuşumuza, kalkışımıza, ibadetlerimize. İşte ihtiyaç sahibi insanları gözetelim, gözleyelim. Bütün bunları daha itinalı bir şekilde yaparken aslında Ramazan ayının insanoğluna öğrettiği şey şuydu ya da verdiği mesaj şuydu. Yani bu bir antrenman. İşte asıl sahaya çıkacağınız zaman Ramazan'dan sonra, işte antrenman esnasındaki eforunuzu, yaptıklarınızı sahaya çıktığınızda ne kadar uygulayacaksınız, önemli olan orası. Yani tamam, Ramazan'da 30 gün boyu bir sürü şeye dikkat ediyorsunuz, tamam da 30 gün sonra, 30 Ramazan bittikten sonra hadi bir hafta daha itinayla devam ettiniz, ondan sonra hepsi geride kalıyor. Genellikle birçok şey geride kalıyor. Neticede biz de dedik ki madem böyle, yıllardır bu böyle, insanoğlunun yapısı gereği de aslında bu böyle, yaratılışımız da aslında böyle. Ama dedik ki biz bir 16 mottoyu konuştuk Ramazan'a özel. Ramazan'dan sonra da bir sonraki Ramazan'a kadar biz bu mottoları konuşmaya devam edelim ki yerine otursun, hatırlayalım, unutmayalım, sahada da uygulayalım. İşte 15. mottomuz da adaletle alakalıydı ki Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza baktığımız zaman adalet üzerine yazılmış bir kitaptır ve tamamen toplumsal bir kitaptır. Bir sürü şeyi öğretir ama adalet çok ince çizgisidir, vazgeçilmezidir Kur'an-ı Kerim'in ve tüm aslında kutsal kaynakların, kutsal kitapların gözettiği şeydir adalet. Ama bugün geldiğimiz noktada belki de hiç farkına varmadan o kadar adaletsizlikler içerisinde biz de o kadar adaletsiz bir duruş sergiliyoruz ki şimdi bugün bir kere daha şöyle bir silkelenelim istedim. Şimdi dedik ki gerçekten işin en tehlikeli bölümü bir süre sonra bütün şahit olduğumuz adaletsizliklere alışmak ve sıradanlaşması.

Adalet işimize geldiğinde hatırlayıp, işimize gelmediğinde unuttuğumuz bir şey değil arkadaşlar. Adalet özellikle altını üstünü çiziyorum, bangır bangır bağırasım geliyor. Taraf tutmadan doğru yerde durabilmek. Taraf tutmadan doğru yerde durabilmek. Taraf tutmadan. Yani futbol maçlarından tutun da siyaseti zaten konuşmuyoruz, sporu da konuşmuyoruz ama hepsinin içerisinde gördüğümüz şeyler, ama en çok aslında kendi hayatımızda, kendi çekirdek hayatımızda başlayan ve dalga dalga yayılan. Taraf tutmadan doğru yerde durabilmek. Ben bu konuya hazırlanırken annemle babam geldi aklıma. Ben onların çok büyük tartıştıklarını hiçbir zaman görmedim ama çocuk aklımla çok kavga ediyorlarmış gibi geliyordu bana. Şimdi bakıyorum da kavga edenlere, benim annemle babam hiç kavga etmiyorlarmış ama çocuk aklı işte. Şimdi rahmetli annem hep şey derdi, çok sinir olurdum. Hangimiz haklıyız, çabuk söyle. Babam mı haklı, ben mi haklıyım? Ben işte 14-15 yaşlarındayım. Çocuk haklı diyorum. 14-15 çocuk haklıdır arkadaşlar. Öyle çok da büyük bir akıl değildir. Ya şimdi babam haklı desem, ki babam haklı oluyordu çoğunlukla. Babam haklı desem annem ayılıyor, bayılıyor. Annem haklı desem olmaz. Çünkü babam haklı. Böyle arada derede kalırdım. İşte hayatta aslında adaleti belki de en çok buralarda yakalıyoruz. Çocuklarımıza nasıl lanse ediyoruz? Çocuklarımızın şahit olduğu şeyler nedir? Aslında buraları bir masaya yatırmanızı rica ediyorum. Çünkü oralarda başlıyor problem. İşimize geldiğinde hatırlayıp işimize gelmediğinde unuttuğumuz bir şey değil. Bizim tarafımızdan biri haksız olduğunda da haksız diyebilmektir adalet. Karşımızdaki haklı olduğunda sırf bizim karşımızda diye onun hakkını inkar etmemektir. Valla bilmiyorum da bu işe gelmek var ya, işine gelmedi cümlesi kuruluyor ya, en çok oralarda sinir oluyorum gerçekten. Şimdi ama ne bileyim, asıl mesele doğru bildiğimiz şeyin yanında durabilmek. Çünkü bazen insan haksızlığı görür ve susar, ki bunu çok fazla görüyoruz. Ve bazen de konuşursa kaybedeceği bir şey vardır. Yani ben şimdi burada bir şey söylersem şunu kaybederim gibi bir korku taşır. Bazen dışlanmaktan, yalnız kalmaktan, efendime söyleyeyim işinden, çevresinden ya da gücünü kaybetmekten korkar. Bugün geldiğimiz nokta, ne yazık ki üzülerek söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum, İş yerinde bile haksızlık karşısında susmak zorunda kalıyorsunuz. Yapacağınız hiçbir şey yok. Konuşsanız işinizden olacaksınız. Bir şey söyleseniz işinizden olacaksınız. Şimdi ben burada böyle bir kahramanlık yapıyorum. Don Kişot'un yel değirmenleriyle savaşması gibi. Bence işte o susmanız gereken yerde adalet, cesaret ve vicdan dedim ya, cesaret devreye giriyor. Cesaret korkmamak falan değil ha. Yani gerçekten korkmamak diye düşünüyorsanız, hayır, öyle bir şey değil. Korktuğunuz halde doğru bildiğinizi söyleyebilmek. Yani hem korkuyorsunuz ama korktuğunuz halde eğer doğruyu söyleyebiliyorsanız dünyanın en cesur insanısınız ve en adaletli bölümüne geçmiş sayılırsınız. Ve bütün bunların ortasında bir de bugün unutulmaya yüz tutmuş ama insanda olması gereken vicdan. C harfiyle yazılıyor, J harfiyle okunuyor. Yani bunu biliyoruz ama içeriğini çok da umursayamıyoruz artık. Geldiğimiz nokta ne yazık ki böyle. Vicdan yoksa adalet yalnızca bir kelimeye dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz mesela biri haksız yere suçlanmış ve ne bileyim 20 sene yazılmış. 20 sene, benim böyle tanıdıklarım var arkadaşlar. Geçmiş dönemde biraz önce söyledim. Isparta açık cezaevi, kapalı cezaevine kapalı gişe oynuyordum. Ve çok sevdiğim insanlar vardı orada. Onlar çıktıktan sonra kahveler içtik, çaylar içtik ve ben onların hikayelerini dinledim. Şimdi orada gerçekten vicdanla hareket eden, o cezayı yazan insanların adaletli olup olmadığını şöyle bir düşündüğüm dönemler var gerçekten. Vicdan yoksa adalet yalnızca bir kelime. Gerçekten kelime. Çünkü insan
kendi çıkarı için başkasının hakkını görmezden gelebiliyor. Kendi çıkarı için vicdan işte orada devrede, kendi yakınına bile, en yakınına bile yabancıya başka ölçü koyabiliyor. Yani en yakınına haksızlık edip kendine çok yabancı bir insana haklısın diyebiliyor. Oysa vicdan dediğimiz şey bize şunu söylüyor. Senin başına geldiğinde haksızlık dediğin şeye başkasının başına geldiğinde de haksızlık diyebiliyor musun? Çok önemli, biliyor musunuz? İşte bence adalet tam burada başlıyor. Adalet yol gösterir. Cesaret o yolda yürütür. Vicdansa nerede duracağını hatırlatır. Ya işte bunlar ben konuşuyorum öyle havada askıda kalmasın. Hepimizin hayatında bunları sorgulaması gereken bir alanı var. Ailenizden başlayan ve gerçekten de dalga dalga yayılan bir alan var. Ve biz ta Ramazan'da konuştuk. Bugüne kadar kaç ay geçti? Aha, yeni bir Ramazan'a yaklaştığımız şu zaman diliminde. Bir düşünün bakalım söylediklerimi. Bir düşünün bence. Düşünmelisiniz. Mesajlarınızla devam edeceğim. Merak etmeyin. Ay, bu konu beni çok etkiliyor ya. Çok sinir oluyorum çünkü bazı şeylere. Bak, konuşamıyorum da. O kadar çok adaletsizliğe karşı susmak zorunda kalıyorum ki. İşte orada cesaretim yok galiba. Böyle iki arada bir derideyim ya.

Evet efendim, geldim, buradayım. Bu arada Raşit, bugün günlerden cuma ya. Hani Ramazan'da mottolarımız vardı ya. Hani cuma günleri manevi bir şeyler anlatalım birbirimize diyoruz ya. Öyle şeyler anlatıyorum. Abla gözünü seveyim, sen sabahtan beri ne anlatıyorsun demişsin de. Vallahi anlayana anlatmaya çalışıyorum Raşit'ciğim. Ve sevgili Göksel aramıza katılmış. Çocukluğumun şehri Akşehir'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yetişebildim şükür. Selamlar herkese. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yetiştim valla. Ve sevgili Zuhal'den aslında Instagram'dan da çok güzel bir mesaj gelmişti. Onu mu aldık acaba? Dur, Instagram'da paylaştığım story'nin altına da Zuhal'in çok güzel bir mesajı vardı. Şöyle hemen. Şöyle demiş, sessiz kalmak kolaydır ancak adaleti ayakta tutan şey vicdanının sesini dinleyen cesur yüreklerdir. Çok güzel bir cümle değil mi? Gerçekten bayıldım aslında. Ve cesaret başlatır, vicdan yönlendirir, adalet tamamlar demiş. Sevgili Zuhal, çok iyiydi. Vicdanı olmayanın adaleti, cesareti olmayanın vicdanı bir işe yaramaz. Sorumluluk üçünü aynı anda taşıyabilmektir. Kesinlikle katılıyorum. Yani adalet tek başına böyle bir kelime değil. Adaletin yanında saç ayakları var. Onlar hakikaten adaleti besleyen ve doğru bir şekilde hükmetmesini sağlayan etkenlerle bir arada güzel ve doğru ve gerçek. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Aa, kahve fotoğrafı gelmiş. Ayşe'cim, hala var mı kahven? Sessizce dinliyorum demiş. Valla benim kahvemin yarısı duruyor da. Aldım bir yudum. Belki seninki bitmiş olabilir. Afiyet olsun bize. Ve bak, Yalçın Emine, zaten senle bizim hayat hikayelerimizde bazı kareler çok yakın. O benim annemde de var. Hangimiz haklı sorusu. Ya bunu bizler yapmayalım lütfen. Çok şeydim ya. Çok arada kalırdım çünkü. Hangimiz haklı? Ve Ali'den mi mesajımız var? O arkadaşın hatası nedir? Kimse sormuyor. İki gündür. Aferin. Alıyor arkadaş. Anlaşılır gibi değil. Aferin, alıyor arkadaş.

0: İsimsiz olması da birisinden bir şeyler saklıyor olabilir diye komplo teorisi yapalım. Yok yok, hiç o topa girmeyelim. Ben sebebini biliyorum. Şimdi Ali, atıyorum bir ülkede yaşıyorsun. Endonezya'nın Jakarta şehrinde yaşıyorsun. Oranın örneğini vereyim. Şimdi Jakarta'da, yani Endonezya'nın baş şehrinde, Jakarta'da yaşayan Türkler birbirlerini tanıyorlar. Hepsi. Hem de yakından tanıyorlar. Şimdi bir şey olduğunda hemen söz dolaşmaya başlıyor. Yani dolayısıyla birbirini tanıyan insanların isim vermek istememesi çok normal. Çünkü bu platformda aynı şey söz konusu. Ben bu örneği daha önce yaşadım. Ben gerçekten de rahat bir şekilde konuşulamayan şeylerin de bu programda konuşulmasını istiyorum. Ve eğer siz böyle rahat edecekseniz kesinlikle isim vermeyin. Vermeyin ve rahat rahat konuşun istiyorum. O yüzden de hiç oralara girmiyoruz. Ve şurada bir sesli mesajımız var. Hemen 9 saniyelik bir mesaj. Bakayım ne demiş.
1: Ablacığım, adaletli bir insanım. Vicdan sahibi bir insanım. Ama cesaretim yok benim ya.
0: İşte onu da ekleyeceksin. Cesaret olmazsa biraz eksik kalıyor. Neden biliyor musun? Mesela cesaret korkmamak değil dedim ya. Öyle şeyler görüyorsun ki

0: Dur bir dakika, sesli mi bu? Dur bakayım bir dakika, müziğe bir dur diyeceğim. Videoyu bir daha izleyeceğim. Bir ses verelim önce.
1: Dedi ki Ramazan ayında işte her şeye dikkat edin.
2: Borcular geç.
1: Onu yapmayalım.
0: Yanlış. Ramazan ya. Seni yakalamışlar radyoyu dinlerken ya. Harikasınız.
3: Viyana FM tiryakisi oldu. Nöreceğiz bilmem.
0: Selim'den gelmiş Ramazan için. Sanki siz tiryakisi olmadınız. Aman ya, tiryakisi olduğunuz şey Viyana FM olsun. Evet, Esin demiş ki son zamanlarda adalet dedikleri şeye ya da sandıkları şeye çok kızgınım. Böyle adaleti gördükçe daha bir vicdanlı, daha bir cesaretli insanlar olmak zorunda olmamızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum da. Valla olmuyor be Esin'cim ya. Olmuyor ya, gerçekten olmuyor. Bir akşam haber izlemek yeterli bence ablacığım. Ben her akşam her sabah izliyorum ve izledikçe de no no no no diyecek bir şey bulamıyorum, işte orada susuyorum. Şimdi korktuğum halde konuşmam gerekiyor cesur olup, ama işte olmuyor. Kaçırdım herhalde, kimde ne kadar suç varmış. Ya Erdatlı babacığım, ismini vermek istemeyen arkadaş %100 ben suçluyum dedi. Çok da güzel bir mesaj gönderdi. 23 senelik evliliğimde dedi eşimi dedi yok saymışım, saydım dedi. Çünkü dedi hep dedi yanımdaydı, kaybetmeyeceğimi düşündüm. Bir iki de küçük hatalarım oldu, bir birikim oldu, sonunda bir hata daha yaptım, bardak taştı dedi. %100 ben hatalıyım dedi. Evet, Mustafa Çetin'den de kahve gelmiş. Kahve fotoğrafı. Vallahi kahvem var. Mustafa afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ve Ankara'da içtiği son kahveyi paylaşmış balkondan. Yetiştim, gerçeğini de yaptım, içiyorum demiş. Yalçın evini, hadi. Alıyorum bir yudum. Bayağı kahvem kalmış benim ya. Ankara'da son kahvem, bir daha ne zaman kısmet olur bilemem artık. Olur inşallah be, olur.
4: Seni sevdim falan, bu sözlerin yalan.
0: Evet, şimdi gelelim Tamer'in mesajına. Şöyle, ben bu Murat Başaran'ı baştan sona size dinletmek istiyorum. Çok özlediğim bir Murat Başaran çalışmasıydı, çok üstüne konuştuk. Şöyle fon müziğimizi alalım. Düşüncem, adalet, vicdan ve cesaret insanın doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yaparak kendi çıkarlarını bir kenara bırakıp haklının yanında durmasını ve gerektiğinde doğru bildiğini savunmasını sağlayan temel bir olgudur abla. Yani ancak bu kadar anlatılır. Hakikaten öyle. Yani şimdi adalet, vicdan ve cesaret. Doğruyla yanlış arasındaki ayrımı önce yapmanız gerekiyor. Şimdi doğru ve yanlış, kime göre doğru, kime göre yanlış? Şimdi arkadaşlar, bazı doğrular vardır. Dünyanın neresine giderseniz gidin doğrudur. Mesela küçük yalanlar, şimdi yalan söylemeyen insan yoktur da böyle bir örnek vereceğim. Herkes yalan söylüyor diyeceksiniz. Ben büyük böyle yuva yıkan, dünyayı sarsan böyle garip garip yalanlar var ya, çok büyük yalanlardan bahsediyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin, yalan söyleyen insan sevilmez. Güven olmadığı zaman da o insan böyle toplum dışı olur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hırsızlık iyi bir şey değildir. Dünyanın neresine giderseniz girdin, birini öldüren bir insan, kasti bir öldürme ise özellikle, bu gerçekten insanlar tarafından reddedilen bir durumdur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tecavüz dediğimiz, her türlü tecavüzden bahsediyorum, çok büyük yanlıştır. Yani bunlar mutlak doğrulardır. Ve işte bu doğrularda şaşmaz bir ibre vardır. Ve siz

Bütün bunları bilen bir insan olarak doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yaptığınız an itibariyle eğer kendi çıkarlarınızı düşünüyorsanız eyvahlar olsun. Kendi çıkarlarınızı bir kenara bırakıp haklının doğrunun yanında durabiliyorsanız ve gerektiği zaman doğru bildiğinizi savunabiliyorsanız, savunmanın içerisinde cesaret vardır. İşte orada biraz eksiğiz, korkuyoruz çünkü. Acayip korkuyoruz. Tırsıyoruz arkadaşlar. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Bazı doğruları söylemekten korkuyorum ya. Tırsıyorum. Öyle bir dönemdeyiz çünkü. Dolayısıyla işte o cesaret eksik olduğu için adaletten ne kadar bahsedebiliriz ya da ne kadar adiliz, ne kadar adaletliyim diyebiliyoruz bilmiyorum. Orada biraz bence bir sıkıntı var. Şimdi efendim hadi şunu bir dinleyelim. Artık bakayım ne kadar zaman. Oo, iyi zamanımız var birazcık daha. Bir hikayem var sizlerle buluşturmak istediğim. Bak şimdi bir mesaj geldi.

Ya şimdi bu mesajın üzerine ben program bitiririm Erdatlı babacığım ama kalsın, öyle kalsın. Yani bir gün bu konuyu bir konuşalım Allah aşkına ya. İnsanın yaptığı bir hata, özellikle karı kocalık ilişkilerinden bahsediyorum, ömür boyu sürer mi? Aslında mesele bu. Ne yaparsa yapsın o hata başa kakılır mı?

0: Evet, söylemiş miydim? Söylemişimdir. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programımız devam ediyor. Çok fazla bir vaktimiz kalmadı. Bu arada zeytin gözlüm çalışmasını da aldım sevgili Yalçın Emine. Aslında Nalan'dan hemen önce alacaktım. Şarkı arşivimde vardı ama bulamadım. Yani aramalarda çıkmadı falan filan oldu. Neyse, biraz sonra buluşturacağım. Şimdi mesajlarınıza geçmeden önce şöyle bir hikayemize bir bakalım bakalım. Bugünkü konumuza istinaden dün akşam böyle bir hikaye yazdım, oturdum. Bak, üşenmeden böyle hikayeler falan yazıyorum. Bir gün bu hikayeleri de kitaplaştırayım diye düşünüyorum açıkçası. Evet, hikayemizin ismi Üç Yolcu. Bir kasabada aynı sokakta yaşayan üç insan varmış. Bir gün sokakta bir cüzdan bulmuşlar. Cüzdanın içinde yüklü miktarda para ve sahibinin kim olduğunu gösteren bir kimlik varmış. Birinci kişi cüzdanı eline almış ve şöyle demiş: "Bu para benim değil, sahibine ulaştırmalıyım." İşte o anda vicdan konuşmuş. İkinci kişi cüzdanını sahibini tanıyormuş ama aralarında eski bir mesele varmış. "Bana zamanında haksızlık yaptı, bulduğum parayı ona vermek zorunda değilim," demiş. İşte tam da burada adalet devreye girmiş. Çünkü adalet karşımızdaki insanı sevip sevmediğimize bakmaz. Hak kiminse hakkı ona vermektir. Ama hikaye burada bitmemiş. Cüzdanı bulan kişi sahibine götürmek üzere yola çıkmış. Yolda birkaç kişi onu durdurmuş. "Boş ver, kimse görmedi." "Ya parayı paylaşırız. Zaten onun da ihtiyacı yok, çok parası var," demişler. İşte o anda üçüncü şey girmiş devreye: cesaret. Çünkü doğruyu bilmek kolaydır. Doğruyu yapmak da bazen kolaydır. Bazen. Asıl zor olan herkes yanlış tarafa giderken doğru tarafta yürümeye devam etmektir. Adam cüzdanı sahibine teslim etmiş. Cüzdanın sahibi teşekkür ederken ona şöyle demiş: "Sen bugün bana sadece paramı vermedin, insanlara güvenimi de geri verdin." Belki de hikayenin asıl dersi burada mı dersiniz? Değerli yol arkadaşlarım, ne dersiniz? Vicdan bize yönü gösterir. Adalet doğru yerde durmamızı sağlar. Cesaretse o doğru yerde yalnız kalsak bile, bir başına kalsak bile yürümeye devam etmektir. Çünkü ne diyorum biliyor musunuz? İnsanın karakteri kimsenin görmediği anda verdiği kararlarda ortaya çıkar. Böyle ortalarda "ben çok karakterli adamım, bak bunu da yaptım, şunu da yaptım," herkesin gördüğü yerlerde falan değil. Böyle bir şey değil ya. Gerçekten değil. Artık o kadar gösteriş zamanındayız ki, bu sosyal medyaya çok takılıyorum biliyorsunuz. Gene bugün ağzımdan çıkacak ama sadece sosyal medyada değil de sosyal medya çok etkili. O kadar karakterimizi sosyal medyada gösteriyoruz ki, ama bence bana soracak olursanız kimsenin görmediği anda verdiğiniz kararlarda gizli. Karakter. Ve kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: kimse görmese doğru olanı yine yapar mıydım? Hiç kimse görmese. Şimdi şöyle klasik klişe şeyler gelecek içinizden. Hemen bunlar dökülecek biliyorum. Kimse görmese de Allah görüyor. Ya arkadaşlar, tabii ki amenna. Ondan bir zaten en ufak bir şüphem yok. Ama öyle değil. İşin özü öyle değil. Öyle olmadığını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani burası açık platform. Ve biz burada aşağı yukarı görüyorsunuz her şeyi konuşuyoruz ve çok rahat konuşuyoruz. Ne kadar güzel. Ya Allah'tan korkmayandan korkacaksın demişler ya, gerçekten bu çok doğru. En çok da Allah'tan çok korkuyorum diyenlerden korkuyorum ben artık. Böyle de bir gerçek var. Kimse görmese doğru olanı yine yapar mıydım diye kendinize yayından sonra sorun. Şimdi yayında yazmanızı istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum hiçbirinizden. Ama bu soruyu kendinize sormanızı ve bu soru üzerine biraz kafa yormanızı istiyorum. Ya biraz iki elinizin arasına Alın kafanızı, böyle bir kendi kendinize gelin ve lütfen bir kendinizle bu konuyu konuşun. Çünkü bugün konuştuğumuz konu sizde başlıyor. Evinizde başlıyor. Eve gittiğinizde eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza ne kadar adaletli, vicdanlısınız burada başlıyor. Yani çok büyük büyük yerleri eleştiriyoruz ya. Bazı makamları eleştiriyoruz, bazı büyük adamları eleştiriyoruz, haksızlık yaptı falan diyoruz. Yapmış olabilirler. Sen kendi hayatına bir bakar mısın? Kaç kişiye haksızlık yapıyorsun, adaletsiz davranıyorsun? Kaç kişinin hakkına giriyorsun? Bir önce kendi hayatına bak, ondan sonra diğerleri dalga dalga inşallah düzelir diyorum. Evet, kimse görmese doğru olanı yine yapar mıydınız? Soru bu. Ben de soracağım kendime, merak etmeyin. Şimdi efendim şu sözümüzü bir tutalım Yalçın Emine'ye. Ama sözümüzü tutmadan iki tane sesli mesajımız var. Öncelikle şöyle bir sevgili Ali'nin mesajına bir hemen söz sende Ali.
1: İspanya'da 87 yaşında bir kadın kirasını ödeyemediği için evden atılınca binlerce İspanyol caddelerde ya. İki günlük protesto yapıyor.
0: Ya.
1: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir Türk atasözü var.
0: Evet.
1: Gerisini siz anlarsınız.
0: Bugün yapalım da soluğu nerede alırız bilemiyorum yani. Çok doğru bir örnekti. Çok güzel bir örnekti. Ve şimdi benim için zeytin gözüm yayınlar mısın? Sana zahmet, bana hürmet. Aldım sıraya. Mehmet'ten bir yürüyüşte 9 kilometrelik yolu hala yürüyor mu Mehmet? Fırtına Mehmet, çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Bak bunlar oğlak keçi değil, resmen inek. Çok da güzel inekler. Çok güzel yemyeşil bir merada. Evet, şimdi Suat'tan gelen sesli mesaja da bir yer verelim. Suat'cığım söz sende.
2: Evet, abla bu soruya ben cevap vereyim direkt. Kesinlikle kakarlar 10 senede gezse bayanlar hiçbir şeyi unutmazlar kolay kolay. En ufak şeyde sen şunu yapmıştın zamanında, sen bunu yapmıştın zamanında derler. Hani en mutlularından bir tanesi ben yani. Bende bile oluyor bazen. Onda yapacak bir şey yok. Bu doğanın bir kanunu.
0: Diyorsun. Yani bir kadın unutmaz diyorsun. Eyvah. Eyvah, tek taş boşa gitti. Tek taş boşa gitti. Harika Avcı'dan bana gelsin, suç bende. Erzatlı babacığım. Harika Avcı mı? Dur bakayım, var mı? Harikacığım. Valla Harika Avcı sanki bende yok gibi. Avcı. Suç bende. Acımasız olma, yüreğim. Tamam, hazırlayacağım. Bende yokmuş ama buluruz. Buluruz Erzatlı babacığım. Orhan Kaptan, hoş geldin. Sen de bana hoş geldin diyorsun. Şöyle söyleyeyim. Artık gitmeme çok az kaldı ama olsun. Seni görmek çok güzel. Yollardasın. Güzel mesafelerin olsun. Allah yardımcın olsun. Hoş geldin Özlem. Şimdi şu şarkıyı başlayayım.

0: Evet, ne diyorsun Erdatlı babacığım?
1: Suatçığım, sen de oluyorsa biz kusbeyi yedik o zaman. Tamam, anlaşıldı durum.

Ay dayanamadım ya. Valla 2 dakikam da kalmış zaten. Yeter gerçekten. Erdatlı babacım ya, zor dayandım yani. Gerçekten neydi bu harika avcı? Programın sonunda böyle beni geldi. Şimdi efendim, bugün adaleti konuştuk, cesareti konuştuk, vicdanı konuştuk. Belki de üçünün ortak noktası şu, tekrar etmek istiyorum. İnsan kimse bakmıyorken de doğru kalabiliyorsa gerçekten kendisiyle barışık demektir. Ve adaletle ilgili gerçekten ilk adımı atmış demektir bence. Vicdan bize yönümüzü gösteriyor. Adalet nerede duracağımızı hatırlatıyor. Ve cesaret de o doğru yerde durmaktan bizi vazgeçirmiyor. Çünkü dünya her zaman bizim istediğimiz kadar adil olmayabilir. Ki bunun örneklerini yaşıyoruz. Ama biz kendi payımıza düşen adaleti çoğaltabiliriz. En azından kendi payımıza düşenleri çoğaltabiliriz. Bir haksızlık karşısında susmayarak, nasıl başaracaksak bunu, kendi tarafımızdan yapılan yanlışa da yanlış diyerek, bir yanlış yaptıysak bu benim yanlışım demeyi başarabiliyorsak ve bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmıyorsak, evet birazcık doğrudayız. Birazcık değil, çok doğrudayız. Belki dünyayı bir günde değiştiremeyiz dostlar. Ama bir insanın hakkını koruduğumuzda, bir insanın kalbini incitmekten vazgeçtiğimizde, bir insanın yanında doğru zamanda durduğumuzda dünyanın küçük bir yerini değiştirmiş olabiliriz. Kelebek etkisi gibi ya. Vallahi öyle. Ve bugün sizden geriye tek bir soru kalsın istiyorum. Yani bir soru bırakıyorum yine. Kimse görmese, kimse alkışlamasa, hatta kimse bilmeyecek olsa bile siz yine de doğru olanı yapar mıydınız? Bunu programdan sonra kendi kendinize sorun efendim. Ve bu sorunun cevabı da sizin pusulanız olsun. Valla keyfek ederden bugünlük bu kadar güzel yol arkadaşlarım. Vicdanınız yönünüz, adaletiniz yeriniz, cesaretiniz yolunuz olsun. Vay, slogana bak, ne yazmışım arkadaş. Vicdanınız yönünüz, adaletiniz yeriniz, cesaretiniz yolunuz olsun. Hakikaten de bunu alayım ben buradan ya, bir yere kaydedeyim. Efendim benden bugünlük bu kadar. Şimdi biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte oluyordum. Ama haftaya Ekim ayının ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte olamayacağım için bir hafta öne çektik. Yarın gece Allah nasip ederse Avrupa saatleriyle 21.00 Türkiye saatleriyle 22.00'da gecenin içinden keyfek ederdi. Ben yine mikrofon başında olacağım ve sizleri bekliyor olacağım. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum efendim. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a lütfen gidin ve selamlarımı iletin. Lütfen. İyi ki benim sponsorum oldular. Ben onlarla çok mutluyum ve Pindrinks'e, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın diyorum. Bu arada gelen mesajlarınız var ama benim vaktim doldu arkadaşlar. Vallahi doldu. Neyse, şu harika havcı gerçekten de olayın en kötü anıydı. Erdatlı babacığım ne yaptın ya? Şimdi atış serbest diye gelen bir mesajımız var. İsmini vermek istemeyen arkadaşın hayat arkadaşına seslenmek isterim. Bence doğru yoldasın. Bugün tek taş, güzel bir akşam yemeği. Yarın belki spor araba, neden olmasın? Wow! Ama bu işte dengeyi iyi tutmak lazım. Arkadaşa ben hatalıyım deyip geri adım atmak yok. Suçu asla üzerine almamalı. Ben hatalıyım demek yok. Neden yok? Hatalıymış. Söyledi hatasını. Ve şöyle bir bakıyorum. Evet. Valla atış serbest diye gelmiş. Şimdi efendim. Allah'ım hoşça kalın arkadaşlar. Yok, vaktimiz yok. Bak müziği durdurdum. Orhan Kaptan direkt şeye geçeceğiz. Reklamlara geçeceğiz. Ve inşallah yarın gece görüşelim. Yarın gece gelemeyenler pazartesi yine aynı saatte sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim. Vicdanlı, adaletli, cesurlu hafta sonları. Ayşe'cim teşekkür ederim. Suat'cim hiç vaktim yok. 9 saniyelik bir ses kaydım var ama
Artık başka bahara diyorum. Göksel çok güzeldi söyledikleriniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun demiş. Eyvallah. Hepinize en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Ve hemen şöyle aranızdan hızla ayrılıyorum.

0: sine. Özlem Ayrallah.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Van der Bellen'den İsrail'e sert eleştiri. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin savaş suçu kapsamına girdiğini söyledi. Avusturya Başbakanlığı ise hukuki kararın mahkemelere ait olduğunu belirtti. 6 yıllık ilkokul denenecek. Avusturya'da ilkokulun 4 yıldan 6 yıla çıkarılması için pilot uygulama hazırlanıyor. Gelecek eğitim yılında başlayacak denemeyle öğrencilerin okul türü seçiminin 10 yaşından 12 yaşına ertelenmesi hedefleniyor. Sonuçlara göre modelin yaygınlaştırılması değerlendirilecek. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Yükseköğretimde öğrenci rekoru. Avusturya'da üniversite ve yüksekokullarda okuyanların sayısı 407 bini aştı. Diploma alan öğrenci sayısı da 63 bine yaklaştı. Mezunların %57'sini kadınlar oluşturdu. Viyana'da ücretsiz ders desteği. Viyana'da okul çağındaki çocuklara ücretsiz ders desteği ve etüt sunulacak. Programın öğrencilerin eksiklerini tamamlamasına yardımcı olması hedefleniyor. Kayıtların yakında başlaması bekleniyor. Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Viyana'da tren hattı yenileniyor. Viyana'daki Maitland-Hütteldorf demiryolu hattında kapsamlı çalışmalar başladı. Projede yeni istasyonlar yapılacak ve hemzemin geçitler kaldırılacak. Seferlerin aksamaması için inşaat çalışmaları sırasında bazı tren seferlerinin yerine otobüsler kullanılacak. Viyana'da şiddet başvuruları endişe veriyor. Viyana'da geçen yıl binlerce kişi şiddet nedeniyle yardım istedi. Başvuranların çoğunu kadınlar oluşturdu. Uzmanlar ayrılık dönemlerinde şiddet riskine ve dijital şantaj vakalarına dikkat çekiyor. Sağlık belgeleri dijitalleşiyor. Burgenland eyaletinde hastaların sağlık belgelerine internet üzerinden erişmesini sağlayan yeni bir sistem başlatıldı. Radyoloji sonuçları QR kodla görüntülenip paylaşılabiliyor. Sisteme bağlı telefon uygulamasının da bu yıl kullanıma sunulması planlanıyor. Uyuşturucu kullanan sürücü iki polisi yaraladı. Burgenland eyaletinde uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirtilen 29 yaşındaki bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Daha sonra durdurulan şüpheli hastaneye götürülürken polislere saldırdı. Olayda iki polis memuru yaralandı. Viyana'da uyuşturucu operasyonu. Viyana'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama şüphesiyle 60 yaşındaki bir kişi yakalandı. Aracında esrar ve nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin geçmişteki olası bağlantılarını da araştırıyor. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 başından bugüne kadar 38 binden fazla kişi Avusturya'dan ayrıldı veya sınır dışı edildi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkeden ayrılanların sayısı 10.444 oldu. Zorunlu olarak gönderilenlerin yaklaşık %48'i daha önce suçtan hüküm giymiş kişilerdi. Çöken binada bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'da kısmen çöken binanın enkazında 85 yaşındaki matematik profesörü Troch'un cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda binadaki tadilat çalışmaları ile ilgili soruşturma sürüyor. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya eyaletinin Bedgoisern bölgesinde bir motosikletle kamyonet çarpıştı. Ağır yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Van der Bellen'den İsrail'e savaş suçu suçlaması. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. New York'ta yaptığı açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini örnek göstererek bunun uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana'da bugün sabah saatlerinde güneşli havanın ardından bulutlar artacak. Sıcaklığın öğleden sonra yaklaşık 19 dereceye ulaşması bekleniyor. Avusturya İsrail'i 3-1 yendi. Avusturya, Uluslar Ligi, B Ligi'ndeki ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup etti. Linz'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puana ulaştı. Türkiye Fransa'yı ağırlıyor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'deki karşılaşma Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak.
2: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
3: Zirvesi kalitenin adresi. Viyana
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

0: Viana FM.
1: Viana FM.
2: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Selamlar, iyi akşamlar. Haftanın kapanış programında sizlerleyiz. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Pindrinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla bu güzel akşamda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu akşam her yönüyle çok güzel. Güzel bir cuma akşamı, hayırlı cumalar da diliyorum ve şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Haftayı kapatmış olacağız. Güzel bir hafta sonuna giriş yapıyoruz ve inşallah şu an fonda da duyuyorsunuz, bir oluruz yolunda sizlere çalıyorum. Çünkü önemli bir maçımız var. Türkiye'miz Fransa ile karşılaşacak ve kendi evimizde, Türkiye'mizde, Kocaeli'mizde oynanacak bu mücadele. Fransa önemli bir rakip. Hatta kupanın en önemli adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ama biz de millilerimize güveniyoruz. İnşallah güzel bir maç ortaya çıksın istiyoruz sevgili dinleyiciler. Avusturya saatiyle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'te Uluslar Ligi'nde A grubundaki ilk maçımızı Fransa ile oynayacağız. Sonsuz başarılar diliyoruz millilerimize. Bir kez daha hoş geldiniz. Hadi devam edelim.

Bir Oluruz yolunda ve Megastar Tarkan bizlerle oldu. Bir kez daha Fransa karşısında millilerimize bu akşamki bu önemli mücadelede başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Artı 43 660 130 1979'dan sizlerin o güzel mesaj ve istekleriyle programımız çok daha renklenecek her akşam olduğu gibi. İyi ki varsınız diyelim sevgili dostlar. Sağ olun, var olun. Güzel şarkılarım var listemde. Benim seçimlerim geliyor önce, sonra sizlerin istekleri geldikçe onları da listeye dahil edeceğiz. Nazan Hanım, iyi akşamlar. Buradayım Salzburg'dan, sevgiler. Umarım akşamın ilk mesajını ben göndermişimdir diyor. Aynen öyle oldu Nazan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam sizin mesajınıza başladık. İnşallah bereketli olsun diyelim. Tüm dinleyicilerimizden, müsait olanlardan en azından katılımlar bekliyoruz tabii ki. Ve Nazan Hanım Berkay'dan Nankördük şarkısını rica etmiş. Ben de hemen listeye dahil ettim. Bu akşamın ilk mesajının sahibinin isteğiyle devam ettireceğiz programı. İyi yayınlar dilekleriyle tüm Yan FM dinleyicilerine armağan etmiş bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar sevgiler efendim Salzburg'a. Hakan Peker Artık Sevmeyeceğim, bu şarkının da hemen sonrasında gelecek bir diğer şarkımız. Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla yayındayız. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip edebilirsiniz. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de. İyi akşamlar.

0: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. İyi akşamlar Akif Bey. Kardeşim uzun bir aradan sonra iyi yayınlar, güzel bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Salzburg'a selamlarımızı gönderelim. Mustafa Uysal'a sağ olsunlar. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Bir kez daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra mesajımız gelmiş. Ara ara görüyoruz mesajlarınızı ve mutlu oluyoruz. Müsait oldukça her zaman mesajlarınızla, isteklerinizle bekleriz. Selma Hanım, Selma Metin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Benim istek istememe gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum demiş. Hakan Peker herhalde seviyorsunuz. Tamamdır. Sizler için de özellikle armağan edelim. Selma Hanım, selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İyi akşamlar dileyelim. Baran Bey, biz de buradayız diyor. Akif Beyciğim, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. İstanbul Esenler'de dinliyor. Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı rica etmiş. Aldım listeye. Hakan Peker sonrasında dinleyeceğiz. Sonrasında mı? Daha neler var neler. Viyana FM'de Akif Özcan, Etsan Süpermarketler ve Pindirings'le devam.
1: Ümitlerimi kırdın.

Birbirinden harika şarkılarla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Afra, Mustafa Sandal adı intikamdı radyonuzda oldu. Şimdi Robert Atemo ile devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Instagram Viyana FM sayfamızdan bizleri takip edebiliyorsunuz. Hem radyomuzdan haberler hem Viyana'dan önemli gelişmeleri de takip edebiliyorsunuz. Uluslar Ligi'nde dün Avusturya İsrail'i 3-1 geçmeyi başardı. Tebrikler Avusturya milli takımı. İşte bu, işte bu, yakışan bu. Ve yendiğiniz rakip yani çok çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Ayrıca mutlu etti. Olağanüstü güzel bir tablo. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Avusturya sahasında İsrail'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kutluyoruz. Ve bu akşam da A milli futbol takımımızdan, Türkiye'mizden de Fransa karşısında önemli bir rakip. İyi bir oyun ve başarılı bir skor bekliyoruz. Tüm kalbimizle destekliyoruz. Robert Atemo ile devam ediyoruz. İyi akşamlar. Yine dibi yok.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Biyomerfa.

Playoff, Lea ve Burcu Güneş kulaklarınızda oldu. Sırada Bora Duran var. Döndüm isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızda olacak. Sevgili dinleyiciler Elif Hanım, iyi akşamlar. 20. Viyana'dan herkese sevgiler. Akif Bey, hayırlı cumalar diliyorum. Milli takımımıza da şimdiden başarılar. Madrigal'den Sana Ait şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İstediğiniz şarkıyı da aldım listeye. Önce Bora Duran'dan Döndüm dinleyeceğiz. Ardından Madrigal'den sizin isteğinize yer vereceğiz. Fevzi Bey, iyi akşamlar. Graz'dan herkese sevgiler. Canıma, Tuğçe'me buradan sevgiler gönderiyorum ve onun için de bir şarkı istiyorum. Tesadüf Aşk, Sertab Erener'den istemişler. Aldığım listeye size de sevgiler, bir ömür mutluluklar diliyorum. Madrigal'den sonra da Sertab Erener gelecek, size armağan edeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızla sizleri de programa davet ediyoruz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Ne

0: Madrigal ve sana ait kulaklarınızda oldu. Şimdi bir diğer istek şarkımız Sertab Erener Tesadüf Aşk'la programımıza devam edeceğiz. Güzel mesaj ve istekleriniz gelmeye devam etsin. Sevgili Sedat, iyi akşamlar. Sedat İçer, Emircan İrek ve Rana Türk Yılmaz, Teoman düeti Zampara'nın ölümü rica ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz. Bursa'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Viyana FM'de Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla yayındayız. Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Etsan'ı Instagram'da da takip edebilirsiniz. İndirimleri, fırsatları, kampanyaları oradan da yakalayabilirsiniz. Pindrinks biliyorsunuz Etsan Süpermarketler başta olmak üzere Avusturya'nın tüm seçkin marketlerinde sizleri bekliyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'i de afiyetle alıp içebilirsiniz. Aynı zamanda pindrinks.at online olarak da siparişlerinizi verebilirsiniz. Pindrinks.at. Sertab Erener'le devam edeceğiz. Bu arada Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Aktaracağız. Yabancı mahkumlar Avusturya'dan sınır dışı edilecekmiş. Aktaracağız. İlerleyen dakikalarda özet bilgiler aktaracağım sizlere. Ve canice bir haber. Annesinin cesedini yıllarca Bodrum'da sakladığı haberi de var. Bu haberlerin hepsi viyanafm.com'da ve Instagram'da viyanafm sayfamızda da yer alıyor ama ben de program içerisinde siz değerli radyo dinleyicilerimizi de bilgilendirmeye çalışıyorum şarkılar ve mesajlar arasında. Hem bilgilenelim, hem eğlenelim, hem huzur bulalım. Devam.
1: Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok. Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Zampara'nın ölümü, Emircan İrek, Rana Türk Yılmaz ve Teoman düeti.
1: Büyümeyen adam sendromu bu ama yaşlanıyor.

Devam, Zampara'nın ölümü. Yani tam da şarkının ismiyle uyumlu. Değişik bir şarkı. Peki, devam edelim. İkilem, Bana Sorma isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda olacak. Viyana FM'de ilk saatiyle noktalamış olacağız. Yeni saatte yine harika şarkılar sizleri bekliyor. Hem benim seçimlerim hem de tabii sizlerin o güzel istekleriyle. +43 660 130 19 79'dan bekleniyorsunuz.

0: Bana sorma, yollara sor. İlk saat bitti, yeni saate merhaba diyoruz. Burası Viyana FM.
1: Viyana FM.
0: Efendim, Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkaracak reform üzerinde anlaştı. Düzenlemenin 2027'de başlaması hedefleniyor. Asker sayısı yetersiz kalırsa sivil hizmet süresi de 11 aya çıkabilecekmiş. Reformun uygulanması için parlamentonun onayı gerekiyormuş. Bu haberi aktarmış olalım. Yabancı mahkumlar Avusturya'dan sınır dışı edilecekmiş. Avusturya hükümeti hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı mahkumların asgari hapis süresini tamamladıktan sonra ülkeden gönderilmesini kolaylaştıran bir düzenleme hazırlıyor. Düzenleme henüz yürürlüğe girmemiş ama çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Bir başka haber, aşağı Avusturya eyaletinde yaşlı bir kadının cesedi evinin bodrum katında bulundu. Kadının oğlu annesinin ölümünü gizleyerek yıllarca emekli maaşını almakla suçlanıyor. Şüpheli Dubai'de yakalanmış. Allah evladın da hayırlısını versin. Bu nasıl bir canilik? İnanılmaz. Maalesef böyle cani haberlerini de duydukça insanlıktan soğuyoruz be. Yazıklar olsun.

0: kötü.
1: Aman da aman, harika şarkılarla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Az önce de yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Fatma Turgut ve Hata dedi. Bu güzel şarkıyı da çok severiz değil mi? Şimdi Berkay Altunyay ve Ayrılmam diyeceğiz. Yine benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Hepinize armağan olarak göndereceğim. Sizlerin de o güzel mesajları gelmeye devam etsin. Selen Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum Akif'e. Yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Ben de bir şarkı rica ediyorum, mümkünse çalarsanız sevinirim demiş. Meyra ve Burakut Karar bize ait, çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, memnuniyetle yayınlayacağım efendim birazdan. Evet, artı 43 660 130 1979'dan siz de ulaşabilirsiniz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Hepinize mutlu akşamlar dileklerimizle güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Berkay Altunyay, Ayrılmam şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Ти фест джан. Ти фест джан.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. Berkay Altunyay radyonuzda oldu. Ayrılmam dedik. Sizlerden gelen bir istek Meyra ve Burak Kut'la Karar Bize Ait şarkısıyla devam edeceğiz programa. Evet, millilerimizin amili futbol takımımızın Fransa mücadelesi bu akşam oynanacak. 21.45'te yani yaklaşık bir yarım saat sonra. Başarılar millilerimize.
2: Biyomer.

Gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Meyra ve Burak Kut radyonuzda oldu. Şimdi Zafer Peker'le bir geçmişe doğru gidelim. Geç bunları, yani benim külahımı anlat diyeceğiz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Pınar Hanım iyi akşamlar, buradayım diyor Akif Beyciğim. Selamlar Graz'dan. İyi akşamlar. Ersay Üner'den alışırım çalarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Seher Hanım, buradayız Akif Beyciğim. Yürü ya kulum çalar mısınız? Gül İzayla yorumuyla bir dinler miyiz diyor. Valla çok sevdiğim bir şarkı. Zaman zaman söylüyorum bu şarkıyı sevdiğimi. Salih Bademci de biliyorsunuz yorumladı. Ondan da zaman zaman çalıyorum ama Gül İzayla'nın da yorumu çok güzel. Çok harika bir cover olmuş. Selam Bilgiç düzenlemesiyle. Ona da yer vereceğiz. Önce Zafer Peker, sonra Ersay Üner, sonra Gül İzayla ve ardından daha neler var neler. Viyana FM'de haftanın kapanış programında Akif Özcan yayında. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı cumalar, iyi hafta sonları. Bir de bu akşam amillilerimiz Fransa'yı yenerse tadından yenmez. Dün de Avusturya İsrail'i yendi. Ya biz var ya bu sıralar çok iyiyiz, nazar değmesin. Hadi devam, Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM.
2: Aman da aman, geç bunları geç. Zafer Peker, kulaklarınızda olduk. Aman da aman, devam ediyoruz. Mine Hanım, iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey, eşim Murat'la beraber sizleri dinliyoruz demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı da biz isteriz diyor. Kelimeler yetmez böyle bir aşka. Vay, yakışır. Selamlar size ve eşinize, iyi akşamlar. Aldım listeye. Birkaç şarkı sonra çalacağız çünkü istek şarkılarımız var. Sırasıyla gönderiyorum. Önce Ersay Üner Alışırım, sonra Yürü Yakulum Gülizay'la, sonra Hakan Peker Kelimeler Yetmez Sizin için gelecek. Nazan Öncel, Murat Başaran, Mert Demir, Duygu Ediz, Canan Erçetin ve daha neler neler. Hepsi tabii ki kaliteli müziğin adresi Viyana FM'de, Akif Özcan'da.

hasretine alışırım, alışırım.

0: Tiföz Can.
1: Yanıyor içim hala.
2: Yine çok güzel bir şarkıydı. Murat Başaran ve Geç Bunları Yalan radyonuzda oldu. Şimdi Mert Demir ve Duygu Ediz Olmazlara Vuruluyorum geliyor. Ardından da vedamızı edeceğiz. Sonrasında maç için aranızdan ayrılacağız. Haftayı, akşamı kapatacağız. Hepinizi de bir yandan maçı izlemeye, bir yandan da tabii ki bir yana FM dinlemeye davet ediyoruz. Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla birazdan veda faslında buradayız.

Efendim değerli sponsorlarıma Etsan Süpermarketlere ve Pinrings'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar katkıları için. Bu haftayı, bu akşamı burada noktalıyoruz. Pazartesi akşamı yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Saat başında haberlerimiz, sonrasında Melih yayında olacak. Tabii ki kulağınız Viyana FM'de olsun. Ben yine çok güzel bir oluruz yolundayla sizlere veda edeceğim. Milli takımımıza bir kez daha sonsuz başarılar. Fransa karşısında inşallah güzel bir maç olur. Dakikalar sonra başlayacak mücadelemiz. Kalbimizde, dualarımızla millilerimizin yanındayız. İnşallah güzel bir maç yaşarız. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Viana FM. Viana FM. Viana FM. Viana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viana FM Haber. Van der Bellen'den İsrail'e sert eleştiri. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin savaş suçu kapsamına girdiğini söyledi. Avusturya Başbakanlığı ise hukuki kararın mahkemelere ait olduğunu belirtti. 6 yıllık ilkokul denenecek. Avusturya'da ilkokulun 4 yıldan 6 yıla çıkarılması için pilot uygulama hazırlanıyor. Gelecek eğitim yılında başlayacak denemeyle öğrencilerin okul türü seçiminin 10 yaşından 12 yaşına ertelenmesi hedefleniyor. Sonuçlara göre modelin yaygınlaştırılması değerlendirilecek. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Yükseköğretimde öğrenci rekoru. Avusturya'da üniversite ve yüksekokullarda okuyanların sayısı 407 bine aştı. Diploma alan öğrenci sayısı da 63 bine yaklaştı. Mezunların %57'sini kadınlar oluşturdu. Viyana'da ücretsiz ders desteği. Viyana'da okul çağındaki çocuklara ücretsiz ders desteği ve etüt sunulacak. Programın öğrencilerin eksiklerini tamamlamasına yardımcı olması hedefleniyor. Kayıtların yakında başlaması bekleniyor. Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Viyana'da tren hattı yenileniyor. Viyana'daki Maitland-Hütteldorf demiryolu hattında kapsamlı çalışmalar başladı. Projede yeni istasyonlar yapılacak ve hemzemin geçitler kaldırılacak. Seferlerin aksamaması için inşaat çalışmaları sırasında bazı tren seferlerinin yerine otobüsler kullanılacak. Viyana'da şiddet başvuruları endişe veriyor. Viyana'da geçen yıl binlerce kişi şiddet nedeniyle yardım istedi. Başvuranların çoğunu kadınlar oluşturdu. Uzmanlar ayrılık dönemlerinde şiddet riskine ve dijital şantaj vakalarına dikkat çekiyor. Sağlık belgeleri dijitalleşiyor. Burgenland eyaletinde hastaların sağlık belgelerine internet üzerinden erişmesini sağlayan yeni bir sistem başlatıldı. Radyoloji sonuçları QR kodla görüntülenip paylaşılabiliyor. Sisteme bağlı telefon uygulamasının da bu yıl kullanıma sunulması planlanıyor. Uyuşturucu kullanan sürücü iki polisi yaraladı. Burgenland eyaletinde uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirtilen 29 yaşındaki bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Daha sonra durdurulan şüpheli hastaneye götürülürken polislere saldırdı. Olayda iki polis memuru yaralandı. Viyana'da uyuşturucu operasyonu. Viyana'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama şüphesiyle 60 yaşındaki bir kişi yakalandı. Aracında esrar ve nakit para ele geçirildi. Polis şüphelinin geçmişteki olası bağlantılarını da araştırıyor. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 başından bugüne kadar 38 binden fazla kişi Avusturya'dan ayrıldı veya sınır dışı edildi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkeden ayrılanların sayısı 10.444 oldu. Zorunlu olarak gönderilenlerin yaklaşık %48'i daha önce suçtan hüküm giymiş kişilerdi. Çöken binada bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'da kısmen çöken binanın enkazında 85 yaşındaki matematik profesörü Troch'un cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda binadaki tadilat çalışmaları ile ilgili soruşturma sürüyor. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya eyaletinin Bad Gäusern bölgesinde bir motosikletle kamyonet çarpıştı. Ağır yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Van der Bellen'den İsrail'e savaş suçu suçlaması. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. New York'ta yaptığı açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini örnek göstererek bunun uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana'da bugün sabah saatlerinde güneşli havanın ardından bulutlar artacak. Sıcaklığın öğleden sonra yaklaşık 19 dereceye ulaşması bekleniyor. Avusturya İsrail'i 3-1 yendi. Avusturya, Uluslar Ligi, B Ligi'ndeki ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup etti. Linz'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puana ulaştı. Türkiye Fransa'yı ağırlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'deki karşılaşma Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
1: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Üştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında

sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim bir de şunu hatırlatalım, bu akşam programın ilk bir saati Slow, ikinci saati benim ve birçok dinleyenin en sevdiği şekilde arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Betül Demir bizlerle birlikte olacak. İhtiyacı var diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Emrah'ın ölümsüz eserlerinden bir tanesi. İhtiyacı var bizlerle birlikteydi. Betül Demir yorumuyla geldi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere ben iyiyim demek gerçekten iyi olmadığınızı inkar etmenin bir yolu olabilir mi? Neden diye sorduk. Ben iyiyim demek gerçekten iyi olmadığınızı inkar etmenin bir yolu olabilir mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Büşra Mazak bizlerle birlikte olacak. Daralır diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Normalde biliyorsunuz ben günün sorusunu programın biraz ilerisinde cevaplarım ama cevapların seyrek olduğu durumlarda, mesajların seyrek olduğu durumlarda kendi cevabımı öne alabiliyorum. Bence ben iyiyim demek, hani iyi olmadığını inkar etmenin bir yolu değil. Sadece alışılmış bir kalıp. İşte nasılsın, iyiyim. Yani bunun başka bir cevabı yok sanki. Yani aslında toplum bize senin nasıl olduğun kimseyi ilgilendirmez. Anlatsan da dinlemeyecekler. Dinleseler de muhtemelen anlamayacaklar. Dolayısıyla sana nasılsın derlerse İyiyim de geç olayını aşıladı. Ama şöyle bir fark var. Geçmişte iyiyim dediğinde, eğer iyi olmadığın gözlerinden okunuyorsa, biri iyi olmadığını bir şekilde fark etmişse, ya dönüp bir ya sen öyle diyorsun ama buradan bakınca öyle gözükmüyor, hadi bir anlat bakalım derdi ama şimdi öyle bir durum neredeyse yok. Gariptir ama herkesin derdi kendine çok, herkesin derdi kendine yetiyor olayı var maalesef. Yani orada bir insan derdini, sıkıntısını anlatırken sen derdini dert et de onunla beraber üzül istemiyor. Belki bunu düşünen de vardır ama genelde işte ben derdimi paylaşayım da belki birilerinin bilmesi bir şekilde iyi gelir diye bu düşünceyle hareket ediliyor. Yani kimse ya aman şunun derdine dert katayım diye anlatmıyor ama biz bu düşünceyle dinliyoruz abi, ya da işte tamamen bu düşünceden ötürü işte bizi dinlemeye, bizi anlamaya çalışan insanlardan ya da insandan uzaklaşıyoruz. Ya benim derdim zaten bana çok. Hadi bakayım sen yoluna falan diye. Bunu bir yaşıyoruz yani. Çağrı Tel Kıvıran bizlerle birlikte olacak. Selman Tin'le birlikte Yardım Gerek diyelim, ardından Fedailer Gelsin, Mavi Yazma Sarı Oya diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 21.32 oldu ve yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıra geldi günün, gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Öncesinde şöyle bir WhatsApp attığımıza dönmek istiyorum sevgili. Romantik haydut bizlere ulaşmış. Uzun bir zaman sonra ben seni sevince bir başka olur demiş ama zannedersem istediği şarkının adı. Bana şarkının linkini iletirsen sevinirim. Çünkü sanatçı ismi vermemişsin, bir karışıklık olmaması adına. Link göndermen çok daha sağlıklı olur. Kendisi de uzun bir zaman sonra bizleri dinliyor. Uzun zamandır görüşmüyor olsak da ondan daha da uzun zamandır kıymet verdiğim dostlarımdan bir tanesi. Kendisi, bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Haydi bakalım.

Haklıymış söyleyenler. Sevdanın düştüğü gönül düşler diyarının ta kendisi olurmuş. Haklıymış söyleyenler. Sevdanın düştüğü gönül belasını da yine aşktan bulurmuş. Yapılırmış sahiden aşıkmış gibi. Meğer aşıklar böyle kandırılırmış. Yapılırmış sahiden aşıkmış gibi. Meğer aşıklar buna inandırılmış. Güya sonsuzmuş sevda. Ölüm gelse de gönülden ayrı kalmak olmazmış. Öyleyse söyleyin bana. Sevdiğim neden gitti benden uzaklara? Öyleyse anlatın bana. Hiç aşık olmamış gibi sevmek, hiç aşık olmamış gibi sevmek nasip olur mu bir daha?

Helen Heavy kulaklarımızdaydı. Mış gibi dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 21.40 oldu, 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim, keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, İyiyim tek kelime, ama bazen içerisinde yoruldum, kırıldım, sustum, kimseye anlatamadım. Ama hala ayaktayım gibi birçok anlam taşır. Yani günümüzde iyiyim demek en büyük yalanlardan bir tanesidir. Sevgilerimle demiş. Değil mi? Geçmişten gelen kalıp ama en büyük yalanlardan da bir tanesi. Bir de şey var, hani böyle sağlığın saatin yerindeyse, işte dışarıdan bakıp iyi gördüm seni diyen insanlar var. Garip değil mi? İnsanın ruhuyla, gönlüyle hiç ilgilenmeyip tamamen dış görünüşüne bakıp işte sağlığın saatin yerinde gözüküyor, İyi gördüm seni maşallah diyen insanlar var. Tabii sağlığın saatin yerinde olması müthiş bir şey, ona diyecek bir şey yok. En kıymetli şey sağlık. Ama madem sağlığı etkileyen şey de stres abi, o zaman insanın ruhuyla da ilgileneceksin. Yani bir sıkıntısı, stresi vesairesi var mı diye işin derinliklerine de ineceksin. Bunu yapmıyorsan ya da yapamıyorsan, yolda görüp ya da bir ortamda bir araya gelip nasılsın dediğinde aldığın iyiyim cevabının bir anlamı yok ki, zaten biz de kolay kolay iyiyim demeyiz. İyi ne olsun, geçinip gidiyoruz falan, öyle söyleriz. Yani aslında o kelimede, o cümledeki bütün kelimeler bizim yorgunluğumuzu anlatır abi. Yani şöyle bir durup düşündüğünde o tonlamadan bile anlarsın gerçekten iyi mi yoksa alışılagelmiş bir şey diye mi öyle söylüyor. Bunu çok rahat bir şekilde anlarsın. Sevgili romantik haydutun isteğini yerine getirelim. Uzun bir zaman sonra geldi, bizleri dinledi, sağ olsun. Ben sevince başka olurum diyelim. Ardından Soner Sarıkabadayı gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

bu saatin son çalışmasına. Tuğçe Kandemir bizlerle birlikte olacak. Açılın kapılar diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
2: Damar, damar üstüne.
1: Aşkım.
2: Alem, damar dinlesin.
1: Aşkım meçhul.

0: meçhul.
1: Melih ile aşkı meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
1: Aşkı meçhul.
0: Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
1: Devam ediyor.

bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Sırada yine çok güzel bir çalışma var. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf'a selamlarımızla birlikte gönderelim. Efendim, bu saatimizde biz değil şarkılar daha çok konuşuyor, onlar daha çok konuşuluyor, biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Biricik gelsin, heyecan diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, biricik kulaklarımızdaydı, umarım sizler de keyifle dinlediniz ve hemen ardından şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili romantik haydut, bizlerden bir güzel eser daha istedi. Daha doğrusu güzel bir mesaj yazdı. Az önceki biraz sade oldu. Bir güzel eser de sen gönderir misin dedi. Aldım listeye. Mesaj olarak da

güzel çalışmayı, gönül dışı Rüveyda'ya armağan etmek istediğini belli eden çok kıymetli şeyler söylemiş. Uzun bir aradan sonra selam kardeşim, iyi yayınlar. Sıradaki çalışmayı gönlüme yoldaş olan kıymetlim, sevdiceğim Rüveyda'ma armağan etmek istiyorum. Sen seçersen sevinirim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Ceylan bizlerle birlikte olacak. Sevgili romantik aydut ve sevdiceği Rüveyda için gelsin bu güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Kulak verdik, ardından Nimet Işıl bizlerle birlikteydi. Sen Varsın dedik. Umarım her iki eseri de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada zannediyorum milli takımın maçı var. Devam ediyor mu, bitti mi bilmiyorum. Ama milli takıma başarılar dilemiş olalım.

Efendim akabinde bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Yani son birkaç programdır muhtemelen Instagram hesabımın başına gelen şeyden sonra dışarıdan gelen isteklerde bir azalma oldu. Zaten isteklerin çoğu dışarıdan geliyordu. Dışarıdan gelen mesajlarda, isteklerde bir azalma oldu. O konuya da şayet sesimi duyan varsa açıklık getirmek isterim. Instagram hesabım sadece 1-2 saatliğine başkası tarafından yönetildi ama 2 saatin sonunda sorunu çözdüm ve Instagram hesabım bir 7-8 gündür yeniden bende. O konuda da içinizi ferahlatmış olalım. Cengiz Tekin bizlerle birlikte olacak. Dert çekmeyen ne bilir diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.26 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sırada yine çok güzel bir çalışma var ama öncesinde... Reklam paketlerimizden hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Efendim şöyle ki... Bir aylık paketimiz... Haftada bir toplamda 4 paylaşım 200 euro. 3 aylık paketimiz haftada bir... Toplamda 12 paylaşım aylık 150 euro. 6 aylık paketimiz bizim sizlere en çok önerdiğimiz paketimiz. Haftada bir toplamda 26 paylaşım. Aylık 125 euro. 1 yıllık reklam paketimiz haftada bir toplamda 52 paylaşım aylık 100 euro bilginiz olsun. Bahsi geçen ücretler seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerlidir. Onun da bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Bahattin Atak bizlerle birlikte olacak. Aşk Hamalı diyelim, ardından Müslüm Baba gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, vakit geldi. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ve sıra günün son şiirinde. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

başından belliydi. Dipsiz bir kuyuydu aşkın. Oysa ben çoktan düşmüştüm gözlerine. Gülüşlerine çoktan hapsolmuştum. Nakşetmiştim seni şiirlerime. Belli ki sana aşık olmuştum. Vakit geçtikçe yersiz bir korku aldı aşkın yerini. Gitmenden korktum. Seni kaybetmekten korktum. Öyle ya, o gün geldi işte. Bir de baktım ki çoktan kayboldun. Ne yanı başımda, ne düşlerimde sen yoktun artık. Bense seni yokluğunda özleyip durdum. Tükendim sevdiğim. Seni beklerken tükendim. Tükendim sevdiğim. Sen gelmezken tükendim. Gücendim sevdiğim. Bana gülmedin ya. Gücendim. Gücendim.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz ayrı.

Orhan Gencebay kulaklarımızdaydı. Bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olalım gıyabında. Ve sevgili Bülent abimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Kardeşime öyle geceler. Arabesk şarkılar çok güzel. Sessizce huşu içerisinde dinliyorum. Güzel şarkılar yayınladın, beni gençliğime götürdün. Senin o güzel gönlüne, nefesine sağlık. Eyvallah abi, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Ferdi Tayfur'dan alıştım çalışmasını. Dinleyenlerden af dileyerek yalnızca sana armağan ediyorum. Benim kalbi güzel kardeşim, yurt dışından kulağı sende olan, vatan hasreti çeken tüm kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepsine Türkiye'mizden selamlar gönderiyorum. Rabbim emanetsiniz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Sırada bir Ferdi Tayfur çalışması var. Bunu ben seçmiştim. Bunu gönderelim. Bugün iki Ferdi Tayfur dinletmiş olalım. Sıra bu kadar yakın olmasaydı aslında değiştirecektim ama ben mesajı görene kadar Ferdi Tayfur'un sırası geldi. Dolayısıyla iki güzel eser dinleyelim. Ferdi Tayfur'dan önce benim seçtiğim, ardından sevgili Bülent abimizin isteği geliyor. Güzel dilekleri, güzel mesajı için kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Yağmur yağan günlerde diyelim, ardından alıştım diyeceğiz. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana Erdem. Viyana Erdem. Viyana Erdem.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

Ferdi Tayfur iki kez bizlerle birlikte oldu. Öncesinde Yağmur Yağan Günlerde dedik, ardından 86 yapımı güzel bir çalışma Alıştım bizlerle birlikte oldu. Ben bu şarkıyı yayınladığımda sene 2023'müş. Yani nereden baksan 3,5 sene falan geçmiş. O kadar zaman sonra bir kez daha dinledik. Bülent abinin de en çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi bu. Yani hem güzel mesajlar yazıyor, böyle samimi mesajlar yazıyor. Sağ olsun. Hem benim program formatımı, yapmaya çalıştığım şeyi az çok bildiği için program formatını bozmamak için gayret ediyor. Üstüne bir de ben çok eskilere gittiğim için o da aynı gayreti gösteriyor. Yani tamam, bütün listeyi arayıp bulmuyor belki ama kendi dinleyeceği, kendi isteyeceği çalışmayı gerçekten tozlu raflardan seçip beğenip alıyor. Buradaki özveri de benim hoşuma gidiyor, ne yalan söyleyeyim. Bir kez daha selamlarımı göndermiş olalım. Seçmiş olduğu güzel çalışma için, bana armağan ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Vedadan önceki son çalışmamız geliyor. Tekirdağ armağanımız olacak. Cengiz Kurtoğlu, Yaşayan Efsane bizlerle birlikte. Sanki ömür bir aşklık diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sırada Mezde Kemal, bu demek oluyor ki bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler, sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ben şarkıyı başa alıyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Biyon FM. Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.